Mečislav Weinberg'in Altın Anahtar adlı orkestra süitini Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 21 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Dmitri Shostakovich'in Opus 102 Fa Majör 2. Piyano Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Andrei

упленьем. Я играю, веду на сеть диссонансы.

hakkında. Eto! Eto! Barbarella! İli! İli! Hemos de... Come!

должны быть как классики. У нас все должно быть как у

Dmitri Shostakovich'in Antiformalist Rayok başlıklı kantatını solistler, Fransa Radyo Korosu ve Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Mirga

Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 21 Kasım 2025 tarihli konseri Mieczysław Weinberg'in 13. senfonisi ile sona erdi. Programımız Dmitri Shostakovich'in solo piyano için Opus 87, Re bemol majör 15 numaralı prelüt ve fügüyle devam ediyor.

Dmitri Şostakoviç'in Opus 87 Re bemol majör 15 numaralı prelüt ve fügünü Tom Barrow seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın günümüze ulaşabilen tek tenor sololu kantatı olan 55 katalog numaralı kilise kantatıyla sona eriyor.

Sebastian Bach'ın 55 katalog numaralı kilise kantatını tenor Raphael Hoehn, Gdansk Üniversite Korosu ve Cafe Zimmermann topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Gece Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Danimarkalı besteci Carl Nielsen'ın orkestra için kaleme aldığı Faroe Adaları'na Hayali Bir Yolculuk adlı yapıtını ve İngiliz besteci Gustav Holst'un kızı olan Imogen Clare Holst'un Bakır Nefesli Dörtlüsü için yazdığı Leiston Suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Robert Schumann'la başlıyoruz. Bestecinin 19. yüzyıl oda müziğinin en önemli eserlerinden biri olan Opus 44 Mi Bemol Majör Piyanolu Kentetini piyanist Igor Levit ve Signum Quartet seslendiriyor.

Schumann'ın Opus 44 mi bemol majör piyanolu kantetini piyanist Igor Levit ve Signum Kuartet'ten dinlediniz. Richard Strauss'un mi bemol majör 2 numaralı korno konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Markus Maskunitti.

Strauss'un ikinci korno konçertosunu solist Markus Maskunitti ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz kraliyet ailesine müzik alanında hizmet etmekte görevlendirilen ilk kadın besteci Judith Weir'a ait yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

1954 doğumlu İngiliz besteci Judith Weirin yaylı çalgılar dörtlüsünü Schlesian Quartet seslendirdi. Carl Friedrich Abel'in flüt ve klavsen için kaleme aldığı Opus 6 Sol Majör 6 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Friedrich Abel'in Opus 6 Sol Majör 6 numaralı sonatını flütte Karl Kaiser ve klavsende Suzanne Kaiser'den dinlediniz. Orkestrasyonu Antonin Dvorak'a ait olan Johannes Brahms'ın 4 el piyano için bestelediği Macar danslarından bölümler var sırada.

Brahms'ın dört el piyano için bestelediği Macar danslarından Antonin Dvorak'ın orkestra için düzenlediği bölümleri Ivan Aydland yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Rönesans bestecisi Carlo Gesualdo'nun Ave Dulcissima Maria başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

İrlandalı klasik dönem bestecisi John Field'a ait Andante Inedit başlıklı parçayı piyanist Marc-André Hamlin'dan dinlediniz. Carl Nielsen'ın orkestra için kaleme aldığı Faroe Adaları'na Hayali Bir Yolculuk adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Danimarkalı besteci Carl Nielsen'ın Faroe Adaları'na Hayali Bir Yolculuk başlıklı eserini Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Orkestrası

Orkestrası'ndan dinlediniz. Jules Massenet'in Thais adlı operasından Meditasyon başlıklı bölümün keman ve piyano yorumu var sırada.

Mastin'in Thais Operası'ndan Meditasyon bölümünü kemancı David Nebel ve piyanist Giori Yuldasheva seslendirdi. Programımız İngiliz besteci Gustav Holst'un kızı olan Imogen Clare Holst'un Bakır Nefesli Dörtlüsü için yazdığı Leiston Suite ile

0: Imagine Claire Holst'un 1969 tarihli Leiston Suite'ini Martin Brabins yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Haydut İsrail bir kez daha Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldırdı. Akdeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilerden 40'ı hukuk dışı müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Saldırıda 68'i Türk olmak üzere 40 ülkeden 332 aktivist alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır dedi. Erdoğan, filodaki Türk vatandaşların geri dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınandı. Söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Futbolcular kabule şampiyonluk kupasıyla geldi. Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı takımlarla

yapılan maçlar için birlik mesajı verdi. Hangi takımı tutarsak tutalım, hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı 2 ila 3 gün ertelediğini duyurdu. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor dedi. İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla sunduğu güncellenmiş anlaşma teklifi Washington tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Tahran, ABD ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturulduğunu da duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonla görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda merkezde görevli 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 19 yaşlarındaki iki saldırgan İslam merkezi yakınlarında ölü bulundu. Polis şefi saldırganların kendi kendilerini vurduklarını söyledi ve saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç bir durum değerlendirmesi yaptı. Saldırının çok dikkatli bir şekilde inceleneceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından gözler yeniden Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e gidiyor. Kritik zirvede İran krizi, enerjide işbirliği ve ABD'ye karşı ortak strateji başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Murat Kapke'nin çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Johannes Brahms'ın Opus 100 2 numaralı La Majör Keman Sonatı'ndan bölümler dinlediniz. Augustin Dume ve Maria João Prez ikilisi seslendirdi.

Franz Schubert'in 795 sayılı Die Schöne Müller'in adlı albümünden bölümler dinlediniz. Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen ikilisi seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 58 2 numaralı re majör violonsel sonatından bölümler sunduk. Richard Lester ve Susan Toms ikilisi seslendirdi.

Anton Arenski'nin Opus 32 1 numaralı Re minör piyanolu üçlüsünden bölümler dinlediniz. Borodin üçlüsü seslendirdi.

Ralph Vaughan Williams'ın Re majör beşlisinden bölümler dinlediniz. Neş Oda Müziği topluluğu seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. 19 Mayıs 1919. Bir milletin kaderinin değiştiği gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve kültürle yükselen bir cumhuriyet fikrinin doğuşuydu. Atatürk, sanatın ve müziğin bir toplumun ilerleyişindeki yerini çok iyi biliyordu. Bu yüzden cumhuriyetin daha ilk yıllarında konservatuvarlar kuruldu. Orkestralar desteklendi. Çok sesli müzik, Türkiye'nin kültürel dönüşümünün önemli bir parçası haline geldi. Bugün burada müzik konuşabiliyorsak, sanatın özgür ve çağdaş yüzünü yaşayabiliyorsak, bunun temelinde onun açtığı yol vardır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu hafta yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 8. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Johann Strauss II. Viyana, bu şehir bazen bir senfoni ile düşünür, bazen bir opera ile konuşur. Ama kimi zaman da dans eder. Ve Viyana dans etmeye başladığında o müziğin merkezinde çoğu zaman tek bir isim vardır. Johann Strauss II. Bugüne kadar bu yolculukta Haydn'ın dengeli dünyasını, Mozart'ın zarafetini, Beethoven'ın sarsıcı gücünü, Mahler'in kırılgan evrenini dinledik. Şimdi ise Viyana'nın başka bir yüzüne dönüyoruz. Daha parlak, daha hareketli ama sanıldığından daha çok incelikli bir dünyaya. 19. yüzyıl Viyana'sında vals artık yalnızca bir dans değildir. Bir yaşam biçimidir. Saray salonlarından şehrin büyük balolarına kadar her yerde aynı ritim duyulur. İnsanlar yalnızca müzik dinlemez, müziğin içinde yaşar. Geceler balolarla uzar, salonlar vals ritmiyle döner. Şehir adeta sürekli hareket halinde nefes alır. Johann Strauss II, bu ritmi Viyana'nın sesi haline getiren bestecidir. Vals kralı olarak anılan Strauss, yalnızca dans müziği yazmadı. O, bir dönemin ruhunu müziğe dönüştürdü. Programımızın ilk eseri olan Çingene Baron operetinin uvertürünü, Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Çingene Baron Operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Valslerinde zarafet vardır ama aynı zamanda büyük bir akış hissi de vardır. Operetlerinde mizah vardır ama o mizahın altında kusursuz bir sahne ritmi yatar. Strauss'un müziğinde Viyana yalnızca bir şehir değil, yaşanan bir karakter gibidir. Parlak avizeler, kalabalık salonlar, maskeli balolar, gece boyunca süren danslar, hepsi bu melodilerin içinde dolaşır. Bugün Johann Strauss 2'nin dünyasında Viyana'nın dans eden yüzüne kulak vereceğiz. Mavi Tuna, yalnızca Johann Strauss'un değil, neredeyse bütün Viyana'nın simgesine dönüşmüş bir eserdir. Vals ritmi burada yalnızca dans ettirmez, şehrin akışını, zarafetini ve toplumsal yaşamını da hissettirir. Müzik ilerledikçe bir salon değil, bütün bir şehir gözümüzde canlanır. Şimdi Mavi Tuna Valsi'ni Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Strauss 2'nin An der schönen blauen Donau, yani Mavi Tuna Valsi'ni Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Johann Strauss 2'nin operetlerinde Viyana yalnızca bir şehir değil, yaşanan bir karakter gibidir. Sokaklarıyla, balolarıyla, mizahıyla ve zarafetiyle sürekli müziğin içinde dolaşır. Wiener Blut, yani Viyana kanı, adını bile doğrudan bu şehirden alır. Strauss burada yalnızca bir hikaye anlatmaz. Viyana'nın gündelik ritmini ve sosyal hayatını da sahneye taşır. Operetin içindeki melodiler hafif, akıcı ve son derece konuşkandır. Müzik neredeyse doğal bir sohbet gibi ilerler. Ritim ise sahnedeki hareketliliği sürekli canlı tutar. Grüß dich Gott, du liebes Nestel aryası, Strauss'un bu sıcak ve zarif dünyasını çok iyi yansıtır. Bu aryada dramatik çıkışlar yoktur. Samimi bir yakınlık ve Viyana'ya özgü hafif bir neşe hissedilir. Strauss'un operet dünyasında müzik, yalnızca sahneyi değil şehrin ruhunu da hareket ettirir. Şimdi Johann Strauss 2'nin Wiener Blut, yani Viyana kanı adlı operetinden Kontes'in Grüß dich Gott, du liebes Nestel adlı aryasını Martina Serafin, Peter Gut yönetimindeki Viyana Strauss Festival Orkestrası

Johann Strauss 2'nin Wiener Blut yani Viyana kanı adlı operetinden Kontes'in Grüß die Gott du Liebesnestel adlı aryasını soprano Martina Serafin, Peter Gut yönetimindeki Viyana Strauss Festival Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Johann Strauss 2'nin müziğinde doğa bile dans eder. Bahar sesleri yalnızca bir vals değil, yeniden canlanan bir dünyanın hissidir. Kışın ağırlığının yavaş yavaş dağıldığı, ışığın ve hareketin geri döndüğü bir atmosfer taşır. Melodiler yükseldikçe müzik, hafiflik ve canlılık arasında akıcı bir denge kurar. Ritim sürekli ilerler, valsin dönüş hissi esere neredeyse kesintisiz bir akış kazandırır. Özellikle soprano partisiyle birlikte eser, yalnızca dans müziği olmaktan çıkar ve daha parlak, daha teatral bir karakter kazanır. Strauss burada baharı yalnızca anlatmaz, dinleyiciye hissettirmeye çalışır. Bu yüzden bahar sesleri Viyana vals geleneğinin en zarif ve en canlı örneklerinden biri olarak görülür. Şimdi Johann Strauss 2'nin

Johann Strauss 2'nin Frühlingsstimmen yani bahar seslerini soprano Regula Müleman, Pet Popeyka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Venedik'te bir gece. Johann Strauss'un operet dünyası yalnızca Viyana ile sınırlı değildir. Venedik'te bir gece dinleyiciyi bu kez maskelerin, gondolların ve gece eğlencelerinin dünyasına taşır. Eser romantik ama aynı zamanda oyunlu bir atmosfer kurar. Strauss burada teatral hafiflik ile zarif bir lirizmi bir araya getirir ve sahneyi neredeyse dans eden bir atmosfere dönüştürür. Şimdi Johann Strauss 2'nin Eine Nacht in Venedig yani Venedik'te Bir Gece adlı operetinden Caramello'nun Come in die Gondel aryasını tenor Fritz Wunderlich, Alois Melichar yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ve Berlin Riyas Oda Korosu eşliğinde seslendiriyor.

Strauss 2'nin Eine Nacht in Venedig, yani Venedik'te Bir Gece adlı operetinden Caramello'nun Come in die Gondel aryasını, tenor Fritz Wunderlich, Alois Meliçar yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ve Berlin Riyas Oda Korosu eşliğinde seslendirdi. Johann Strauss II ve kardeşi Josef Strauss tarafından birlikte yazılan Pizzicato Polka, Strauss ailesinin en zarif ve en oyunlu eserlerinden biridir. Eserin en dikkat çekici özelliği, yaylı çalgıların yay kullanılmadan tellerin parmakla çekilerek çalındığı pizzicato tekniği üzerine kurulmuş olmasıdır. Bu sayede müzik hafif, kıvrak ve neredeyse mizahi bir karakter kazanır. Kısa yapısına rağmen son derece canlı bir atmosfer kuran eser, Strauss kardeşlerin Viyana eğlence kültürünü ne kadar incelikli ve zarif bir müzik diliyle aktarabildiğinin güzel örneklerinden biridir. Şimdi Pizzicato Polka'yı Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Strauss II ve kardeşi Joseph Strauss tarafından birlikte yazılan Pizzicato Polka'yı Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Johann Strauss II'nin Opus 281 numaralı Vergnügungszug adlı polkasını Alfred Walter yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Strauss 2'nin Opus 281 numaralı Vergnügungszug adlı polkasını Alfred Walter yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugün Johann Strauss ile Viyana'nın dans eden yüzünü dinledik. Valslerin dönen ritminde, operetlerin ışıklı sahnelerinde ve melodilerin zarif akışında bir şehrin ruhu yankılandı. Strauss'un müziği hafiftir ama yüzeysel değildir. Çünkü onun dünyasında müzik yaşamın kendisi gibi akar. Hareketli, parlak, bazen melankolik ama her zaman canlı. Programımızın son eseri olan Die Fledermaus yani Yarasa Operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Aynı zamanda çok daha büyük bir anlamı da taşıyor. 19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarihten ibaret değildir. Bir halkın yeniden ayağa kalkma iradesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o adım bağımsız bir ülkenin ve çağdaş bir geleceğin başlangıcı olmuştur. Cumhuriyetin kültür ve sanat anlayışı da bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıydı. Çünkü Atatürk, sanatın yalnızca estetik değil, bir toplumun düşünme biçimini değiştiren temel güçlerden biri olduğuna inanıyordu. Bugün operalara, konservatuvarlara ve senfoni orkestralarına uzanan bütün bu kültürel yapı onun açtığı yolun bir sonucudur. Bu nedenle bugün yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda sanatla, düşünceyle ve özgürlükle kurulan çağdaş bir cumhuriyetin idealini anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Haftaya müziğin rotası, yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 9. bölümüyle sizlerle buluşacak. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir ve teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin Rotası.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Odadan dünyaya.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugünün ritmine yakışır canlı ve enerjik bir Odadan Dünya'ya programında birlikteyiz. İlk konuğumuz Louis Farenk. Paris müzik dünyasında bir kadın besteci ve piyanist olarak sarsılmaz bir yer edinen Louis Farenk'in 1840 yılında tamamladığı Mi majör piyanolu beşlisi, bestecinin form ustalığını ve piyanist kimliğini zarif bir dengede buluşturur. Final bölümünde allegro ile noktalanan eserde piyanonun güçlü girişinin ardından keman ve viyolanın dramatik atışmaları yükselir. Beklenmedik modülasyonlarla Farenk'in hem klasik geleneğe sadakatini hem de armonik sınırları zorlayan cesur yaklaşımını kanıtlar niteliktedir. Şimdi Louis Farenk'in Opus 31 numaralı La Minör Piyanolu Beşlisi'nden bir bölümü Schubert Ensemble'dan dinliyoruz.

Louis Farenk'in Opus 31 numaralı La Minör Piyanolu Beşlisi'nden bir bölümü Schubert Ensemble'dan dinledik. Sırada Rus müziğinin geç romantik dönemindeki en önemli temsilcilerinden Alexander Glazunov var. Besteci bu beşliği iki cello kullanarak alışılmışın dışında bir tını yoğunluğuyla kurgulamıştır. Eserin scherzo bölümü, yaylı çalgıların sınırlarını zorlayan pizzicato pasajları sayesinde adeta bir balalayka orkestrası hissi uyandırır. Besteci, hocası Rimski-Korsakov'un renkçi yaklaşımını korurken, Rus halk ezgilerini batı formlarıyla kusursuz bir uyum içinde harmanlamayı başarmıştır. Bu bölümün neşeli ve oyuncu karakteri, dinleyiciyi teknik ustalığın sanatsal bir kutlamasına davet eder. Şimdi Alexander Glazunov'un Opus 39 La Majör Yaylı Çalgılar Beşlisi'nden bir bölümü The Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Alexander Glazunov'un Opus 39 La Majör Yaylı Çalgılar Beşlisi'nden bir bölümü The Nash Ensemble'dan dinledik. Programımıza Fransız yeni klasikçiliğinin en parıltılı isimlerinden Jean Francais ile devam ediyoruz. Besteci, müziğin mutluluk vermesi gerektiğini savunan felsefesiyle bu üçlüyü kaleme almıştır. 1933 tarihli bu yapıt, bestecinin alameti farikası olan kıvrak zekayı, beklenmedik armonik dönüşleri ve bitmek bilmeyen ritmik enerjiyi bünyesinde barındırır. Üç çalgı arasındaki diyalog, ciddiyetten uzak ama son derece disiplinli bir oyun alanı yaratarak modern müziğin en sempatik hallerinden birini sunar. Şeffaf yapısı ve berrak dokusuyla eser, sabahın tazeleyici havasına mükemmel bir eşlikçidir. Şimdi Francais'in Do Majör Yaylı Çalgılar Üçlüsü'nden bir bölümü The Marwood Ensemble'dan dinliyoruz.

Fransenin Do majör yaylı çalgılar üçlüsünden bir bölümü The Marwood Ensemble'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, şimdi sırada Antonin Dvorak'ın Opus 81 2 numaralı piyanolu beşlisinin Allegro tempolu 4. ve son bölümü var. Bu bölüm 1887 yılında bestelenen başyapıtın enerjik ve neşeli kapanışını oluşturur. Çek halk müziği ezgilerinden ilham alan, canlı temalarla bezenmiş olan final, piyano ve yaylı çalgılar arasında hızlı tempolu, neşeli ve dans benzeri bir etkileşim sunar. Şimdi Dvorak'ın Opus 81 2 numaralı piyanolu beşlisinden bir bölümü Menahem Prester ve Emerson String Quartet'ten dinliyoruz.

Dvorak'ın Opus 81 2 numaralı piyanolu beşlisinden bir bölümü Menahem Pressler ve Emerson String Quartet'ten dinledik. Programımızda Brahms'ın gençlik yıllarında yazdığı ve ömrünün sonlarına doğru büyük oranda revize ettiği Opus 8 1 numaralı piyanolu üçlüsüyle sizlere veda ediyoruz.

Yımlanan ilk büyük oda müziği yapıtıdır bu üçlü. Eserin dinleyeceğimiz Allegro con brio tempolu ilk bölümü, piyano, keman ve cellonun kusursuz uyumuyla şekillenirken, cellonun sunduğu geniş, lirik melodiler ve piyanodan yükselen coşkulu, enerjik yapı sayesinde oda müziği repertuarının en lirik ve güçlü başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Şimdi Brahms'ın Opus 8 1 numaralı piyanolu üçlüsünden bir bölümü Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax ve Leonidas Kavakos'tan dinliyoruz.

Bu 8 1 numaralı piyanolu üçlüsünden bir bölümü Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax ve Leonidas Kavakos'tan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Zamanın Ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Fonda da duyduğunuz üzere biz Atatürk Gençleriyiz marşını Magma Filarmoni Korosu yorumuyla dinliyorsunuz. Opera eğitimimden önce lise yıllarımda uzun yıllar polifonik korolarda ve farklı korolarda şarkı söyleme şansı buldum. O birlikte nefes alma hissini, aynı anda tek bir ses gibi birleşmenin heyecanını çok küçük yaşlardan itibaren yaşayarak öğrenen biri olarak bu marşların benim için ayrı bir duygusal tarafı da var. Özellikle de TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu şeflerinden değerli Süreyya Çağlar'la çalışmış olmak benim için her zaman çok kıymetli bir anı olarak kalmıştır. Kendisine saygı ve sevgilerimizle diyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Ve bu coşkuyla zamanın ruhunda bugün 19 Mayıs'ın aydınlık ruhuna doğru özel bir yolculuğa çıkacağız. Sadece bir tarih değil, gençliğe bırakılan bir ülkünün başlangıcı. Bir halkın yeniden ayağa kalktığı, umudun gençlikle buluştuğu o ilk adımın adıdır. Bir milletin kaderine yön veren o yolculuk, Samsun'da başlayan sessiz ama kararlı bir ufka dönüşür. Gençlik Atatürk için sadece bir umut değil, bir inançtı. Ve o inanç bugün notalara dönüşüyor. İlk Türk bestecilerimizden çağdaş döneme uzanan bu yolculukta Cumhuriyet'in müzikal hafızası kuşaklar boyunca birbirine ses veriyor. Bizleri çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı hedefleyen büyük önderin sanata verdiği değeri genç Türk bestecilerimizin ve çağdaş dönem bestecilerinin eserleriyle selamlıyoruz. Zamanın ruhunda ilk eserimiz Türk klasik müziğinin kurucu kuşak bestecilerinden, Türk beşleri olarak anılan önemli isimlerden Ulvi Cemal Erkin'den geliyor. Anadolu'nun ritmini senfonik bir coşkuya dönüştüren bu eser Cumhuriyet'in genç ve dinamik ruhunu da notalarına taşıyor. Şimdi Ulvi Cemal Erkin'in Köçetçe Dans Rapsodisi eserini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sasha Götzel yönetiminde dinliyoruz. Zamanın ruhunda 19 Mayıs özel programı başlıyor.

19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesi de tesadüf değil. Bütün ümidim gençliktedir sözü yalnızca bir cümle değil, geleceğe bırakılmış bir manifestodur. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti yalnızca kurmak değil, onu düşünen, üreten, sanatla ve bilimle besleyen genç kuşaklara emanet etmek istemiştir. Bugün zamanın ruhunda duyacağımız her nota bir özgürlüğün sesi, bir çağdaşlık hayalinin yankısı gibi yükselecek. Kimi zaman bir yaylı çalgının derin nefesinde Anadolu'nun direncini, kimi zaman genç bir bestecinin armonilerinde Cumhuriyet'in aydınlık yüzünü hissedeceğiz. Ve şimdi Türk beşlerimizden bir başka önemli besteciyle devam ediyoruz. Hasan Ferit Alnar, geleneksel Türk müziğiyle senfonik müzik dilini buluşturan önce isimlerden biri. Özellikle kanunu ilk kez bir konçerto formuyla evrensel müzik sahnesine taşımasıyla da ayrı bir yere sahip. Doğunun tınısıyla Batı'nın orkestral dünyasını aynı eserde buluşturan bu beste, Cumhuriyet'in kültürel dönüşümünün de güçlü bir yansıması gibi. Hasan Ferit Alnar'ın Kanun Konçertosu'nu dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

0: 19 Mayıs'ın taşıdığı o ilk adım duygusu modern armonilerle yeniden hayat buluyor. Besteci 1969 Ankara doğumlu Can Atilla. Elektronik altyapıları senfonik anlatımla buluşturan, tarihsel ve kültürel temaları müziğinde güçlü bir dramaturjiyle işleyen Can Atilla, özellikle Doğu ve Batı müzik geleneklerini aynı potada eriten özgün diliyle tanınıyor. Atatürk Aşkına albümü, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl anısına hazırlanmış özel bir müzikal anlatı. Bestecinin kendi sözleriyle doğumundan sonsuzluğuna kadar Atatürk'ün hayatından kesitleri ve döneme damga vurmuş olayları müzikle anlatan bir portre niteliği taşıyor. Albümde 1881 Selanik, Zübeyde Hanım'ın Umutları, Fikriye ve Son Sözler gibi eserler de yer alıyor. Dinleyeceğimiz 1919'daysa sadece bir yıl tanımlanmıyor. Karadeniz'in dalgaları arasından yükselen bir direnci, Bandırma Vapuru'nun ufka taşıdığı bağımsızlık düşüncesini ve genç bir cumhuriyetin henüz doğmamış kalp atışlarını duyuruyor bize. Kimi zaman derin yaylılarda bir milletin sessiz bekleyişi, kimi zaman yükselen ritimlerde Samsun ufkunda beliren umudu hissediyoruz. Geçmişin hafızasıyla bugünün modern ses dünyasını buluşturan bu eser, 19 Mayıs ruhunu çağdaş müzikal bir dille yeniden yorumluyor. Can Atilla'nın Atatürk Aşkına albümünden 1919 eseri şimdi sizlerle.
1: Büyük Türk milleti, aynı inan ve katliyette söylüyorum ki, tam bir bütünlükle bulunmakta olan Türk milletinin Türk millet olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

milletleri yenmesini bilmişti. Türk milletinin medeniyet yolunda elinden ve kafasında tuttuğu meşale müstakilindir.

Tarih 19 Mayıs 1919. Bandırma vapuru, Karadeniz'in dalgalarını yara yara ilerlerken yalnızca bir yolculuğu değil, bir milletin yeniden doğuşunu taşıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı o ilk adım, sadece bir kurtuluşun değil, dirilişin, çağdaşlaşmanın ve gençliğe emanet edilen bir ülke hayalinin başlangıcıydı. Sessiz kahramanlar, isimsiz direnişler, Anadolu'nun yüreğinde büyüyen mücadele ruhu şimdi notalara dönüşüyor. 2016 yılında kaybettiğimiz çağdaş Türk müziğinin önemli bestecilerinden İlhan Baran'ın Mavi Anadolu adlı eserinde toprağın hafızası, insanın iç sesi ve Anadolu'nun derinliği piyanonun tüşelerinde yankılanıyor. Şimdi İlhan Baran'ın Mavi Anadolu eserini Fazıl Say yorumuyla dinliyoruz.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her alanda olduğu gibi kültürel yaşamda da köklü dönüşümler yaşandı. Sanatın tüm dallarıyla yakından ilgilenen Mustafa Kemal Atatürk, özellikle müzik alanında da büyük bir vizyon ortaya koydu. Milli musiki inkılabı ile birlikte Türk müziğinin evrensel ölçekte tanınabilmesi adına çok önemli adımlar atıldı. Anadolu'nun sesi, çağdaş dünyanın müzik diliyle buluşturulmaya başlandı. Atatürk çok sevdiği Tosca operası gibi farklı müzik türlerine ilgi duymanın ötesinde aynı zamanda çok iyi bir Türk müziği dinleyicisiydi. 14 Ekim 1925'te İzmir Kız Öğretmen Okulu'nu ziyaretinde öğrencilerin hayatta musiki lazım mıdır sorusuna verdiği yanıt müziğe bakışını en yalın haliyle ortaya koyar. Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Eğer mevzu bahis olan hayat insan hayatıysa, musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir der. Bu sözler müziğin Atatürk için yalnızca bir sanat dalı değil, bir toplumun hafızasını, duygusunu ve geleceğini taşıyan canlı bir nefes olduğunu gösterir. Cumhuriyetin

Çağdaş Türk müziğinin en ilginç yanı belki de tam burada saklı. Bir yanda makam kültürü, halk ezgileri ve Anadolu'nun kadim ritimleri, diğer yanda senfonik yapı, modern armoniler ve çağdaş müzik teknikleri. Yani burada yalnızca Doğu ile Batı'nın karşılaşmasını değil, birbirine dönüşmesini dinliyoruz. Gelenek, modern dünyanın içinde yeniden şekil alırken, Anadolu'nun sesi de orkestranın katmanlarında başka bir renge bürünüyor. Şimdi bir diğer önemli bestecilerimizden Ferit Tüzün'ün Esintiler adlı eserinin 3. bölümünü Budapeşte Filarmoni Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yorumuyla dinliyoruz.

Cumhuriyetin ilanı sonrasında Türk halkı üç müzik türüyle karşı karşıya kalmıştır. Bunlar Osmanlı musikisi, yani klasik Türk müziğimiz, halk müziğimiz ve batı müziğidir. Burada önemli olan bu müziklerin hangisinin bizim için önemli olduğuydu. Oysa cevap belliydi. Hepsi. Çünkü hepsi bizimdi. Önemli olan ulusların kendi kültürlerinden ve özünden ödün vermeden evrenseli yakalayabilmeleriydi. Atatürk bir konuşmasında dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim lakin unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz diyerek bu süreçte müzikte taklide değil özden beslenen bir çağdaşlaşmayı savunmuş, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz sözleriyle de milli müzik fikrinin altını çizmiştir. İşte bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri de Cumhuriyet döneminin önemli bestecilerinden Nevit Kodallı'nın eserlerinde görürüz. Kodallı, halk müziği ezgilerini senfonik yapılar içinde yeniden yorumlayan ve Anadolu'nun melodik hafızasını çağdaş orkestraya taşıyan isimlerden biridir. Şimdi dinleyeceğimiz eser Türk müzik tarihinin en güçlü sahne yapıtlarından biri olan Nevit Kodallı'nın Atatürk Oratoryosu'ndan 8. Yiğitleme bölümü. Eserin yorumunda Türk Orkestra Şefliği'nin en önemli isimlerinden Hikmet Şimşek'in yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balo Orkestrası yer alıyor.

0: Zamanın ruhu devam ediyor.
1: Cumhuriyet sonrası çağdaş Türk müziğinin senfonik ve sahne müziği geleneğinde önemli bir yere sahip olan Çetin Işık Özlü ile devam ediyoruz. Opera ve bale yapıtlarıyla tanınan Işık Özlü, Türkiye'de sahne müziği alanında üretkenliği, akademisyenliği ve anlatı gücüyle öne çıkan bestecilerden biridir. Judith adlı bale eseri yalnızca Türkiye'de değil, Cape Town, Giessen ve Tokyo gibi uluslararası sahnelerde de seslendirilmiş ve böylece dünya bale repertuarına giren ilk Türk bale yapıtları arasında yerini almıştır. Bestecinin önemli eserleri arasında Dudaktan Kalbe Operası, Judith Balesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Gülbahar Operası, İnanla ve Çanakkale Kahramanları adlı destansı oratoryosuyla birlikte çok sayıda opera, bale ve senfonik eseri bulunmaktadır. Şimdi biz Çetin Işık Özlü'nün Türk ordusuna atfettiği Türk Ordu Senfonisi'nin ikinci bölümüyle zamanın ruhunda devam ediyoruz.

TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhundasınız. 19 Mayıs özel programımız Cımızı'yla devam ederken Çağdaş Türk bestecilerimizin izinde zamanın hafızasını dinlemeye devam ediyoruz. Bu bölümde dünya ünlü bestecimiz Fazıl Say'la buluşuyoruz. 2016 yılında konser kaydından Nazım Oratoryosu 13. Şehitler bölümünü dinleyeceğiz. Piyanoda bestecinin kendisi Fazıl Say, orkestrada İbrahim Yazıcı yönetiminde Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde. Şimdi sizlerle.

19 Mayıs'ın ruhunda yalnızca geçmişin hatırası değil, geleceğe bırakılan cesaret de var. Cumhuriyetin açtığı yolda. Bugün genç Türk bestecilerimizin de kendi seslerini özgürce duyurmaya devam ettiği bu topraklarda, Türk müziğinde genç kuşağın dikkat çeken yorumlarından biriyle, genç kadın bestecilerimizden Zeynep Gedizoğlu ile devam ediyoruz. Onun müziğinde bazen bir şehrin yalnızlığı, bazen genç bir ruhun arayışı, bazen de geleceğe dair sessiz ama güçlü bir umut duyulur. Şimdi Durak eseriyle besteci Zeynep Gedizoğlu sizlerle.

Cumhuriyet sonrası çağdaş Türk müziğinin farklı kuşaklardan bestecilerimizin notalarında bağımsızlığın coşkusunu, Cumhuriyet'in düşünsel ışığını, gençliğe emanet sanatın dönüştürücü gücünü hissettik. Zamanın ruhunda bugünkü 19 Mayıs özel yayınımızda son olarak Fahir Atakoğlu'nun Sarı Zeybek bestesiyle veda ediyorum bugün sizlere. Geleceğin bestecilerine, icracılarına ve hayal kuran tüm gençlere ithafla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi adım, büyük başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılındaysa 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. UNESCO tarafından Atatürk yılı olarak kabul ve ilan edilen 1981 yılında yapılan değişiklikle de 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vereceği konseri izleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, gençlerin, aziz milletin ve yarınların teminatı olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını vurguladı. AK Parti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video paylaştı. Sosyal medyada yer alan paylaşımda Türkiye'ye yüzyılını gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve heyecanıyla birlikte inşa ediyoruz denildi. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkın Bak gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Törende Atatürk'ün gençliğe emaneti bir kez daha vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde birçok konu ele alınacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak "Barış ve evrensel refah için çalışıyoruz." dedi. FETÖ ile mücadele sürüyor. Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Bu kişinin meslekten ihraç edilen eski polis memuru olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki bir markette satılan domates fiyatına ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede halden markete uzanan süreçte yüksek fiyat artışı tespit edildi. İncelemenin ardından ürün fiyatı tutanak altına alınarak dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve tur

Hal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu çerçevede Milli Müdafaa, Kumrular, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak ve De Gaulle caddeleriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. İstanbul'da da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. 2000 yılında Alejandro Fernandez yumuşacık sesiyle Madrid'de verdiği konserinde kendisini izleyen dinleyicilere gardenyaların parfüm kokusunu anlatıyordu. Parfüme de gardenyas.

Alejandro Fernandez'in şarkıları okşayan bir şarkı söyleme tarzı vardır. İşte o üslupta söylediği şarkılardan biridir. Parfüme de Gardenias, Gardenyaların parfüm kokusu. İtalyan divası Ornella Vanoni'nin tanıtıp sevdirmiş olduğu L'Appuntamento adlı çok sevilen bir şarkısı vardır. Bir başka İtalyan Massimo Fargo triosu eşliğinde bu parçayı bizlere enstrümantal olarak dinletiyor.

Massimo Faroe triosu çalıyordu. L'Appuntamento. Ornella Vanoni'nin unutulmaz şarkısıydı bu. 2001'de yaptığı CD'de Güzel Sesli Güzel Kadın Kalpleri Fethetmişti. Erez adlı şarkısında Esmer Güzeli Consuela.

Erez adlı şarkısında esmer güzeli Consuela'yı kendi yazdığı bestesinde dinledik. Şimdi bir büyük aşkın hatırasını Deni Cavucci'nin sesinden dinliyoruz. Memorias de un gran amor. Bir büyük aşkın hatırası.

Bir büyük aşkın hatırasını Danica Boucher ne kadar güzel anlatmış yanık içli sesiyle. Memorias de un gran amor. Cartas a Marias, sararmış mektuplar. Sizlere daha önceleri Maria Marta'dan dinletmiş olduğum harika şarkıyı bu kez 82 yaşında hayata veda etmiş olan Estela Ravel'den dinletiyorum.

Estela Raval söylüyordu. Cartas Amarillas, sararmış mektuplar. Şimdi de Jorge Muniz, Rondora vokal grubu ve gitarları eşliğinde bir Charles Aznavour bestesini İspanyolca sözlerle söylüyor. Morir de amor.

Morir de Amor. Bu unutulmaz Charles Aznavour bestesini Rondaya Vokal Grubu eşliğinde Jorge Muniz'den dinledik. Meksikalı piyanist Sergio Ortiz çaldığı Vamos a Darnos Tiempo adlı melodiyle bizleri duygularımızla baş başa bıraktı.

Sergio Ortiz çalıyordu. Vamos a darnos tiempo. Şimdi aynı melodiyi Jose Jose'nin sesinden dinleyelim. Ne kadar zordur aşk, beraber olduğun kişiyle her şey istediğin gibi gitmediğinde, diyor şarkıda sanatçı.

Vamos a darnos tiempo. José José'nin hüzünlü sesinden dinledik. 1968'de söylediğim Eğer Bir Gün Bırakırsan adlı bir şarkı vardı. Haftalarca bir numarada kalmıştı o zamanın müzik listelerinde. Bu yıl bu unutulmaz İtalyan melodisini İngilizce ve İtalyanca sözlerle genç şarkıcı Giada Valenti'den dinliyoruz.

Chiara Valenti söylüyordu. Just Say I Love Her. Şimdi son yılların en çok sevilen, en çok istenen bir aşk şarkısını Ömür Göksel'in sesinden yepyeni bir düzenleme ile dinliyoruz. How I Love You. Seni ne kadar çok seviyorum.

How I Love You, Ömür Göksel'den dinledik bu güzel aşk şarkısını. Güzel sesli Angelina Jordan, Mi Amor diyor yorumladığı şarkısında.

Benim aşkım diyordu Angelina Jordan bu güzel şarkısında. Şimdi de 1968 İspanya doğumlu Razel Hit iki harika aşk şarkısıyla programımızın konuğu oluyor. Önce Hold Me Near, sonra da Alone With My Memories.

Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve...

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanları ile birlikte ben Ersin Antep, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içten dileklerimizle kutluyoruz. Ulu Önder'in Samsun'da karaya çıktığı ve kurtuluş meşalesini yaktığı günün üzerinden 107 yıl geçti. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuzluğa göç eden gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce, iletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlere TRT radyolarında yaklaşık 40 yıl önce yapılmış kayıtlardan örnekler sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel yolculuğunu işaret eden marşları paylaşacağız. Mustafa Alpaydın'ın çalıştırdığı TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1984'ten 1990'a değin, Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun 1986-1987, Caner Ruhselman'ın çalıştırdığı TRT İzmir Gençlik Korosu'nun 1989-1990, aynı koronun Nural Altar yönetiminde 1989-1990 ve 1997 tarihli kayıtlarını yayınlayacağız. Ve ayrıca fonda Muammer Sun'un İzmir Rapsodisi'ni Rengim Gökmen yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası seslendirisiyle işiteceksiniz. Sevgili dinleyenler, 19 Mayıs özel bölümümüzde ilk olarak Eylül 1985'te Enka Bilim ve Sanat Ödülleri için de Gençlik İçin Şarkı Kompozisyon başlıklı dalda Vatan Bestecisi Muammer Sun'un üçüncülük ödülüne değer görüldüğü 19 Mayıs Marşı'nı yapılan ilk kayıtlardan birinde Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'ndan dinleyelim.

Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1985-1986 sezonunda yaptığı kayıtta vatan bestecisi Muammer Sun'un 19 Mayıs Marşı'nı dinledik. Değerli dinleyenler, aranjör Garo Mafya'nın marş yazdığı ve hatta bu eserin 1999 yılında TRT'nin 80. yıl anısına başlıklı CD'sinde yer aldığı pek bilinmez. Zeynep Talu'nun sözleri üzerine sanatçının bestelediği 19 Mayıs 1919 isimli bu yapıtı Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu seslendiriyor.

Aranjör Garo Mafya'nın Zeynep Talun'un sözleri üzerine 1999'da bestelediği 19 Mayıs 1919 isimli yapıtını Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu seslendirdi. Saygıdeğer dinleyenler, Arnavut kökenli bir aileye mensup Halit Recep'in babası Osmanlı döneminin son yıllarında bir fırıncıydı ve yaşamını ailesiyle Üsküdar'da sürdürmekteydi. Beşiktaş'ta çalışmakta ve geç saatlerde eve dönüp çok erken saatlerde takayla Boğaz'ı geçmekteydi. Bir alacakaranlık zamanı yorgunluğuna yenildi ve tekneden düşerek boğuldu. Babasız kalan Halit Recep, İstanbul'un yetim çocuklarından oluşturulan şehir bandosuna alındı. Ardından belli süreliğine açılan Bahriye Müzika Mektebi'ne öğrenci olarak 1916'da kabul edildi. Kasımpaşa'da Tiri Müjgan Vapuru'ndaki eğitimi boyunca okulda verilen besin maddelerinden kendi hakkı olanlardan arttırdığı ve tek erkek çocuğu olduğu eve, annesine ve kız kardeşlerine götürdü. Gazi Mustafa Kemal Bey payitahttan ayrılıp Samsun'a çıktığında o hem işgal edilmiş bir şehirde hürriyetten yoksun hem de yoksulluk içinde yaşayan Bahriyeli müzisyen bir gençti. Hatta Bahriye mekteplerinin kapatılıp kapatılmamasına dair karar vermek üzere işgal güçlerinin kumandanları tarafından yapılan değerlendirmede bu okullarda askerlikten ziyade müzik, sanat ve benzeri gibi dallarda öğrenimin ağırlıkta olduğu imajının çizilmesi için önlerine çıkarılan yetenekli ve becerikli flüt öğrencisi oldu. Onu dinleyen yabancı heyet kapatmaya gerek olmadığına karar verdi. Ardından Kuvayi Milliye zafer kazandı ve işgale uğramış kentler birer birer geri alınmaya başlandı. Her biri özenle ve törenle teslim alınırken Edirne için görevlendirilebilecek müzik topluluğu bulunamadı. Bahriye Müzika Mektebi öğrencilerinin üst dönemlerinden oluşan armonik orkestra teşkil edildi. Halit Recep de seçilenlerden biriydi ve Edirne'ye eli boş gitmek istemedi. Kısa sürede içinde Trakya'ya has ritimlerin de belirgin biçimde fark edildiği, melodik ve armonik zenginliğiyle dikkat çeken marşını besteledi. 1922 tarihli Trakya Marşı, o günden bugüne Türk Armoni Orkestrası geleneğine işlenen bir yapıt olarak yerini aldı. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Halit Recep, Bahriye'de şef olarak görev yaptı. Pek çok marşla uvertür yazdı. Bir yandan da İstanbul'da popüler hale gelen tangolar arasına kendi eserlerini de kattı. Kadrolara dair çalışmadan dolayı Deniz Kuvvetleri'nden Kara Kuvvetleri'ne, hatta bir süreliğine Hava Kuvvetleri'ne geçti. 1933'te Osman Zeki Üngör, Veli Kanık gibi büyük askeri sanatçıların huzurunda girdiği sınavı kazanarak Afganistan'daki askeri müzik kurumlarını kurmak üzere görevlendirildi. 1937'de görevini tamamlayarak yurda döndü. Gelen ısrarlı talepler Genelkurmay tarafından uygun bulunarak 1938'de yeniden bu ülkede aynı göreve getirildi. Tam da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından bir gün sonrası 11 Kasım 1938'de yola çıkmak durumunda kaldı. 4 yıllık görevini layıkıyla yerine getirmekle kalmadı ve uzun süre kullanılan Afgan Milli Marşı'nı besteledi, birçok öğrenci yetiştirdi, eserler besteledi, ülkenin müzik kültürü için sağlam bir temel attı. Yıllar sonra Halit Recep Arman, Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren yaşananları Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Yıl Marşı adlı yapıtında özetledi. Levent Dağ'ın yazdığı ve Zornitsa Getova'nın çaldığı piyano eşliğiyle Mete Gökçe yönetiminde Türkiye'nin dört yanından ses veren gençlerin oluşturduğu Yüz Ses Ulusal Gençlik Korosu'nun 19 Mayıs 2020'de Samsun'dan Doğan Güneş ismiyle yayınladığı kaydı sizlere sunuyoruz.

Halit Recep Arman'ın sözleri ve bestesiyle Levent Dağ'ın yazdığı ve Zonitsa Getova'nın çaldığı piyano eşliğiyle asıl adı Türk Silahlı Kuvvetleri 7. Yıl Marşı olan yapıtı Mete Gökçe yönetimindeki Yüz Ses Ulusal Gençlik Korosu'nun 19 Mayıs 2020'de Samsun'dan Doğan Güneş ismiyle yayınladığı kayıtta sizlere sunduk. Değerli dinleyenler, Osmanlı Devleti'nin son döneminde saltanat kaldırıldıktan sonra padişahlığa bağlı müzik kurumu olan Müzikai Hümayun'un adı makamı hilafet müzikası oldu. Osman Zeki Üngör Bey yönetiminde İstanbul'da halk konserleri

ve yardım etkinlikleri ise kesintisiz sürdü. Bu süreçte Osman Zeki Bey, konserlere izleyici olarak gelen İstiklal Mahkemesi hakimi olan ve Kuvay Milliye'nin de öncüleri olarak bilinen Vasıf Çınar, Refet Bele gibi isimlerle başkentte haber gönderdi.

kente hareket etme hazırlığındayken değişti. Orkestranın Zeki Bey'in mahiyetindeki büyük orkestra adıyla 11 Mart 1924'te Ankara'da verdiği ilk konserde bu marş da seslendirildi. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 100 yıllık kurumun eski sanatçılarının bozulmayan, dağılmayan, disiplinden şaşmayan halini takdirle karşıladı ve 6 Nisan 1924'te kurumu Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adıyla görevlendirdi. Osman Zeki Bey'i de şef olarak atadı. Üngörlü arkadaşlarının 1 Eylül 1924'te açılmasına muvaffak oldukları Musiki Muallim Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev alan Celal Emrem de Üngör'ün marşı için söz yazdı. Şimdi İstimihan Taviloğlu'nun düzenlemesiyle Osman Zeki Üngör'ün Cumhuriyet Marşı'nı Mustafa Apaydın'ın çalıştırdığı TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1987-1988 sezonunda yaptığı kayıtla getiriyoruz radyolarınıza.

Celal Emrem'in sözleriyle İstemihan Taviloğlu'nun düzenlemesiyle Osman Zeki Üngör'ün Cumhuriyet Marşı'nı, Mustafa Apaydın'ın çalıştırdığı TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1987-1988 sezonunda yaptığı kayıtla getirdik radyolarınıza. Saygıdeğer dinleyenler, Üngör'ün başında olduğu orkestra 6 Nisan 1924'te Cumhurbaşkanlığı emrine alınmadan birkaç gün önce 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. Resmi olarak padişahlığa, sonra da halifeye bağlı çalışan kurumun başında kumandan olarak bulunan Zati Arca da 60 yaşında emekliye ayrıldı. Saltanat döneminde Musika-i Hümayun'un müzikal açıdan gelişiminde önemli rol oynayan girişimciliği, çalışkanlığı, araştırmacılığı ve besteciliği ile büyük değeri olan Zati Bey, genç cumhuriyetin coşkusunu derinden yaşadı. Söz yazdı ve marş olarak besteledi. Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet, nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Gazimin sen en büyük bir yadigarısın bana. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı, korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet. Milletim öyle demişti, ya ölüm ya hürriyet. Nural Altar yönetimindeki TRT İzmir Gençlik Korosu'ndan dinliyorsunuz.

Zati Arcan'ın söz ve müziğini yazdığı Cumhuriyet Marşı'nı Nural Altar yönetimindeki TRT İzmir Gençlik Korosu'ndan dinlediniz. Değerli dinleyenler, Ermeni çetelerin Nisan 1915'ten itibaren Rus Çarlığı'ndan aldığı destekle Malazgirt, Gevaş ve Van'da başlattığı silahlı çatışma ortamı Mayıs ayının sonuna doğru Rus işgaline dönüştü. İşte bu süreçte Van ahalisinden Mehmet Akif Bey de saldırılara karşı çıkanlardan biriydi. Durumun vahameti artınca hamile durumdaki eşi Saniye Hanım'ı oğlu Ziya ve kayınvalidesiyle birlikte şehirden çıkarmaya karar verdi. Bundan sonrası daha güvenli olacağı düşüncesiyle ailesini Van Gölü üzerinden motorla Tatvan'a gönderir. Kendisi de vatan savunmasında yaralanır ve kısa süre sonra şehadete erer. Eşi Saniye Hanım hem göl yolculuğunda hem de Tatvan'da aşırı soğuk havadan etkilenir, yorgun vücudu daha fazla dayanamaz ve karnındaki bebeğiyle birlikte ruhunu teslim eder. Küçük yaştaki Ziya, anneannesinin gayreti ve babasının dostları sayesinde İstanbul'a gelir. Öğrenim için, aslında barınmak için gönderildiği Edirne'de, işgal döneminde bir Rum öğretmenden mandolin öğrenir. Sonrasında müzik öğretmenliği yapar. Cumhuriyet ilan edilip Osman Zeki Bey'in başında olduğu Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti üyeleri Musiki Muallim Mektebi açtığında 20 yaşında okulun en büyük öğrencilerinden biri olarak kabul edilir. Artık anası da babası da Cumhuriyet'tir. 1929'da mezun olur ve Cumhuriyet'in ilk müzik öğretmenlerinden biri olarak görev yapar. Besteler yazar. İşte o yetim ve öksüz çocuk, işte o Cumhuriyet evladı bugün birçok marşını ve şarkısını keyifle söylediğimiz, yazdığı gitar metotlarından yararlandığımız genç, 1934 yılı sonrasında Tan yerinin ışıldaması gibi bu topraklara aydınlığı getiren Cumhuriyet gibi bir soyadı alır. Adı Ziya Aydıntan olur. Nural Altar'ın çalıştırdığı TRT İzmir Gençlik Korosu'nun 1989-1990 tarihli kaydında dinleyeceğimiz Bayrağım Marşı'na Aydıntan'ın yazdığı sözler şöyle. Bayrağım, bayrağım, o al rengin solmasın, semasını yurdumun başka bir renk almasın. Bayrağım parlasın, ay yıldızın her zaman, sen gülersen neşelenir, hür yaşar bu vatan. Sen gülersen neşelenir, hür yaşar bu vatan.

Ziya Aydıntan'ın kendi sözleri üzerine bestelediği Bayrağım adlı marşını Nural Altar'ın çalıştırdığı TRT İzmir Gençlik Korosu'nun 1989-1990 tarihli kaydında dinledik. Değerli dinleyenler, Aydıntan'ın Müzik Muallim Mektebi'nde birlikte okuduğu arkadaşlarından biri de Faik Canselen idi. O da annesini küçük yaşta ve babasını ise 1915'te Gelibolu muharebelerinde kaybetmiş bir Cumhuriyet evladıydı. Çalışkandı, dürüsttü, ahlaklıydı, yılmazdı, gayretliydi. 100 yaşına yaklaştığında dahi Cumhuriyet'e borçlu olduğunu vurgulayan bir değerdi. Musiki Muallim Mektebi'ndeki Türkçe öğretmeni Celal Emre

Emin tam da Cumhuriyet'in gençler ödevini işaret eden sözlerinden hayli etkilendi ve ilk marşını böylece 1926'dan itibaren yazmış oldu. 1988-1989 sezonunda yaptıkları kayıtlarında Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'ndan dinleyeceğimiz İleri Marşı'nın sözlerini hatırlayalım. Yürü, bu yol şeref zafer yolu, karşında bekliyor seni tan yeri. Yürü, atıl, devir karanlığı, durma, yürü, haydi ileri. Varsın gel desin sana yeşil gölgeli çamlar, ninni fısıldayan dereler, şennameler, gülen bir bahar. 1934 yılı sonrasında da marşa şu sözlerin eklendiği düşünülüyor. Hayır, sakın yolunda kalma sen, dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, övün, çalış, güven, durma, yürü, haydi ileri. Faik Cansel'in İleri Marşı radyolarınızda.

Cansel'in Celal Emrem'in sözleri üzerine bestelediği İleri Marşı, Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1989-1989 sezonunda yaptığı kayıtla radyolarınızdaydı. Sevgili dinleyenler, bestecilerimiz içinde Cumhuriyet döneminde dünyaya gelen ilk kuşağa mensup bulunan Cenan Akın, Avusturyalı besteci Joseph Marx'ın görüşleriyle yapılandırılan İstanbul Belediye Konservatuarı'nda yetişti. 36 yaşında Almanya'ya şeflik öğrenimi için gönderildi. Dönüşünde İstanbul Devlet Operası'na koro şef yardımcısı olarak girdi.

etti. Onun pek çok Kora eserinde cumhuriyet coşkusu, sevgisi vardır. Tıpkı sözlerinde yazdığı Süslensin Yurt eserinde olduğu gibi, tüm gençler el ele, el ele, birlik güç verir birleşenlere. Süslensin bu yurt bin bir eserle, yükselsin sevinç tüm gönüllerde. Biz düşünen yaratan olacağız, biz fabrikalar barajlar kuracağız. Sözleriyle hafızalara kazınan Süslensin Yurt marşını, Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun 1986-1987 sezonunda yaptığı kayıtta dinliyoruz.

Cenan Akın'ın sözlerini yazıp bestelediği Süslensin Yurt adlı eserini Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun 1986-1987 sezonunda yaptığı kayıtta dinledik. Saygıdeğer dinleyenler, bugün 19 Mayıs Ulu Önder'in Samsun'a ayak bastığı ve milli mücadeleyi başlattığı günün 107. yıl dönümü. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. TRT arşivinden 40 yıl önceyi işaret eden Ankara, İstanbul ve İzmir TRT Gençlik Koroları tarafından yapılan kayıtları sunmaya devam ediyoruz. Türk eğitimci ve besteci İstemiyan Tavilloğlu, ENKA Bilim ve Sanat Ödülleri çerçevesinde Eylül 1985'te katıldığı Gençlik için Şarkı Kompozisyon başlığındaki yarışma için Biz Genciz adlı marşı besteledi ve birinciliğe değer görüldü. Eğitimci bir anne babanın oğlu olan İstanbul Belediye Konservatuarı ardından Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören, uzun yıllar bu okulda, ardından İzmir Devlet Konservatuarı'nda öğrenciler yetiştiren, besteleri seslendirilen sanatçı erken bir yaşta 20 yıl önce hayata veda etti. Mütevazı kişiliğiyle hafızalara kazınan Tavilloğlu'nun coşkusu yazdığı sayılı sözlü yapıta yansıdı. Mustafa Erol'un sözleriyle Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun 1986-1987 tarihli kaydıyla Biz Genciz marşına sunuyoruz.

İstemiyan Tavilolu'nun Mustafa Erol'un sözleri üzerine bestelediği Biz Genciz adlı marşını, Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun 1986-1987 tarihli kaydıyla sunduk. Değerli dinleyenler, Faik Cansel'en Musiki Muallim Mektebi'nden mezun olduktan sonra ilk olarak Çanakkale'de, ardından Zonguldak'ta müzik öğretmeni olarak görev yaptı, korolar kurdu, öğrenciler yetiştirdi. Ferit Alınır'ın çağrısı üzerine Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yüksek kısmında bestecilik öğrenimine başladı, yurt dışına gönderilerek Paris'te eğitim gördü. Müzik öğretmenliği döneminde 1935'te İstanbul'da Cemal Reşrey ve Ahmet Adnan Saygun gibi Türk bestecilerin, Dmitri Shostakovich, Paul Hindemith gibi yabancı bestecilerin de değerlendirme kurulunda olduğu Cumhuriyet Gazetesi tarafından açılan beste yarışmasında birinciliğe değer görüldü. 3 yıl sonrası kaybettiği Ulu Önder için o da yas tuttu ve Ataya Ağıt adlı eseri yazdı. Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1989-1990 sezonunda yaptığı kayıttan dinliyoruz.

Faik Cansever'in Ataya Ağıt adlı eserini Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'nun 1989-1990 sezonunda yaptığı kayıttan dinledik. Saygıdeğer dinleyenler, 6 Mayıs 1908'de İstanbul'da doğan, kimi kaynakların Darül Elhan'da Kemani Kevser Hanım'dan dersler aldığını belirttiği Necil Kazım Akses, müzik öğrenimine küçük yaşta Mesut Cemil'le ve cello ile başladı. Ardından Cemal Reşre'den armoni dersleri alan sanatçı ailesinin olanaklarıyla ve Hakkı Tarık Us'un desteğiyle önce Viyana'ya gitti ve Josef Marx'la çalıştı. Daha sonra Prag Konservatuvarı'nda Alois Habau ve Josef Suk'la çalışmayı sürdürdü. Ülkeye döndüğü 1934'te Musiki Muallim Mektebi kadrosuna girdi. Atatürk'ün başkente gelişi yıldönümü vesilesiyle yazmaya giriştiği Bay Önder adlı operanın ilk perdesini tamamladı. 1935'ten itibaren Cevat Dursunoğlu ve Cevat Memduhaltar'la birlikte Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş sürecinde görev aldı. Paul Hindemith'in yardımcılığını yaptı. 1936'da Türkiye'ye gelen Bilal Bartok'un yanında etnomüzikoloji tecrübe gezisine Saygun ve Erkin'le birlikte katıldı. 1948'de Konservatuvar Müdürlüğü ve 1949'da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nü üstlendi. 1954'te Bern, 1955'te Bonn Kültür Ateşeliğine atandı. 1958'den itibaren 2 yıl süreyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yaptı. 1971'de yeniden bu göreve getirildi ve 1972'de emekliye ayrıldı. Bir yıl sonra Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözleri üzerine Cumhuriyet'in 50. yılı şerefine marş yazdı ve 29 Ekim 1973'te ilk kez seslendirildi. Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına. Erdi Cumhuriyet'im 50 şeref yaşına. Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına. Bize kanat gelenler, bize vatan verenler ebedi bir azimle selam durur bugüne. 1987-1988 sezonunda Mustafa Paydın'ın çalıştırdığı TRT Ankara Gençlik Korosu, Necir Kazım Akses'in 50. yıl marşını seslendiriyor.

Mustafa Apaydın'ın çalıştırdığı TRT Ankara Gençlik Korosu, sözleri Bekir Sıtkı Erdoğan'a, müziği Necil Kazım Akses'e ait olan 50. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Değerli dinleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılına denk gelen 1981'de birçok bestecimiz özel olarak marş yazdı. Şimdi bu yapıtlardan şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözleri üzerine Cemal Reşit Rey'in bestelediği 100. Yıl Atatürk Marşı'nı Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun kaydıyla getiriyoruz radyolarınıza.

Şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözleri üzerine Cemal Reşit Rey'in bestelediği 100. Yıl Atatürk Marşı'nı Gökçen Koray'ın çalıştırdığı TRT İstanbul Gençlik Korosu'nun kaydıyla getirdik radyolarınıza. Sevgili dinleyenler, programımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel bölümünde son olarak Cenan Akın'ın şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın sözleri üzerine bestelediği Gençlik Marşı'nı sunacağız. 1985-1986 sezonunda yapılan kayıtta Mustafa Apaydın'ın yönettiği TRT Ankara Gençlik Korosu'nu dinliyorsunuz.

0: Cenan Akın'ın şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın sözleri üzerine bestelediği Gençlik Marşı'nı sunduk. 1985-1986 sezonunda yapılan kayıtta Mustafa Apaydın'ın yönettiği TRT Ankara Gençlik Korosu'nu dinlediniz. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuzluğa göç eden gazilerimiz de aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz.
1: Müzikli Günce.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te TRT Ankara Radyosu yapımı yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda besteci Turgut Erçetin'in In Between, Arada isimli albümüne konuk olacağız. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere farklı deneyimler yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

1983 İstanbul doğumlu Turgut Erçetin bir besteci ve ses araştırmacısı olarak tınının katmanlaşması ve bireysel frekansların etkileşiminin ötesine geçerek sesin mekansal dinamiklerine odaklanmış. Stanford Üniversitesi'nde tamamladığı doktorasında vücut bulmuş akustik ve 3 boyutlu sanal mekan modellemeleri üzerine yoğunlaşmış. Albüm kapağında kullanılan karmaşık geometrik şekillerde bestecinin timbral ve armonik görselleştirmeler için kullandığı 4 boyutlu matematiksel yaklaşımları yansıtıyor. Bu bağlamda onu diğer bestecilerden ayıran en önemli özellik, müziğini inşa ederken sadece notaları değil, mimari yapıların geometrisini ve akustik verilerini birer kompozisyon aracı olarak kullanması. Yani söz gelimi besteci, örneğin bugün artık ayakta olmayan İstanbul'daki 6. yüzyıl yapısı Havariyun Kilisesi ve Efes'teki Saint Jean Bazilikası'nı dijital ortamda yeniden modelleyerek bu yapıların akustik boşluklarını müziğe taşımış. Müzik eleştirmeni Paul Griffiths, Erçetin'in müziği için bu müzik kendi kimliğini sorgulayan, sürekli kendini kesintiye uğratan bir paradoksun içinde yaşıyor ifadesini kullanmış. Şimdi dinleyeceğimiz ilk eser 2021 tarihli. Eserin ilginç bir başlığı var. Thousand Dead Bodies Under My Bed, All Clogged With The Breath Of Living. Yatağımın altında 1000 ölü beden, hepsi yaşayanların nefesiyle örtülü. Az sonra dinleyeceğimiz bu eserde Erçetin, Tohum adını verdiği 3 farklı enstrüman grubunu iç içe yerleştirmiş. En küçük grupta piyano ve yaylı çalgılar varken, en büyük grupta bakır nefesliler müziğe devasa bir yankı odası hissi katıyor.

Turgut Erçesi'nin Thousand Dead Bodies Under My Bed, All Clogged With The Breath Of Living, Yatağımın Altında Bin Ölü Beden, Hepsi Yaşayanların Nefesiyle Örtülü isimli eserini Aaron Cassidy yönetimindeki Ensemble Müzik Fabrik seslendirdi. Sırada albümün ismine de ilham veren, iki kelime arasındaki

Fonem serisi var. Besteci burada Judith Butler'ın kelimeler arasındaki boşluğun anlam için temel bir ayrım olduğu düşüncesinden yola çıktığını belirtmiş. Eserin en çarpıcı yanı modern orkestra ile barok topluluğu karşı karşıya getirmesi. Ama bu bir düello değil. Barok obaf ve fagotun kendi dönemlerinden kopup 21. yüzyılın kompleks teknikleriyle arada kalma hikayesi.

Oh, my God.

Turgut Erçetin'in İki Kelime Arasındaki Fonem isimli eserinin bir ve üçüncülerini Alison Ensemble seslendirdi. Programımızın sonuna yaklaşırken bestecinin 2016 tarihli daha eski bir çalışmasına Resonances B isimli eserine kulak vereceğiz. Bas klarnet ve yerli çalgılar triyosu için yazılan bu eser, Erçetin'in kariyerinin başından beri tınısal keskinliğe ve sürekliliğe ne kadar önem verdiğinin bir kanıtı.

Turgut Erçetin'in bas klarnet ve yaylı çalgılar triyosu için Resonances B isimli eserini Ensemble Müzik Fabrik seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Şu anda gelecek programlarımızda yer vereceğimiz eserlerden kısa kesitler dinliyoruz.

nice 19 Mayıs'ları sanatla, coşkuyla birlikte kutlayabilmek dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper. Sağlık, sıhhat ve sevdiklerinizle beraber güzel günler dilerim. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Dinleyiciler, Radyo 3 atölyemize hoş geldiniz. Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Ulusal bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günler. Her bayramda Cumhuriyet'in nimetlerini coşkuyla kutluyoruz. Bunlar arasında Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs elbette çok özel bir yere sahip. Sadece kurtuluş mücadelemizin ilk kıvılcımını temsil etmesi nedeniyle değil, aynı zamanda geçmişle geleceği kopmaz bir bağla birleştirdiği için de. Her 19 Mayıs'ta yoğun bir duygusallık yaşıyorum. Cumhuriyet devrimlerinin yetiştirdiği bir kadın sanatçı olarak bu günlerimi borçlu olduğum Atatürk'ü derinden özlediğimi hissediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk özlemimi Cumhuriyet'i emanet ettiği gençleri bağrıma basarak gidereceğim. 19 Mayıs özel programında bugün gençleri dinleyeceğiz. Gerçekten o kadar parlak, o kadar başarılı gençlerimiz var ki. Enstrümanlarıyla, şeflikleriyle, besteleriyle ülkemizi dünyada temsil eden, bize umut olan bütün gençlerimizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Onları dinledikçe kalbim umutla dolup taşıyor. 20'lerine bile gelmeden uluslararası arenada adlarını duyurmayı başaran iki yıldızımız Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev'i dinleyeceğiz ilk olarak. Genç yetenekleri destekleyen özel bir proje kapsamında birlikte gerçekleştirdikleri kayıt 24 Nisan'da yayınlandı. Sensans'ın Hayvanlar Karnavalı'nı İsviçre Camerata ve sevgili Howard Griffiths ile birlikte seslendirdiler. Berlin Classics etiketiyle tüm dünyada yayınlanan bu güzel kayıt şimdi radyonuzda.

Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Arya Su Gülenç ve İlyon Bürkev'in birlikte gerçekleştirdikleri kayıtta İsviçre Kamerata'yı Howard Griffiths yönetiyordu. Radyo 3 atölyemizde 19 Mayıs özel programı Can Saraç ile devam ediyor. Harika gencimiz bu yılki Ankara Müzik Festivali'nde Tataristan Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir Bartok 3. Piyano Konçertosu yorumu sundu. Kendisinden Radyo 3 atölyemizde Rahmaninov'un Opus 39 5 numaralı etüt tablosunu dinliyoruz.

Rahmaninov'un Opus 39 5 numaralı etüt tablosunu Can Saraç'tan dinledik. 19 Mayıs 2026'da yolumuz Atatürk'ün açtığı çağdaşlık yolu. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle bu yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet'in aydınlattığı bu anlamlı günde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Profesör Doktor İhsan Doğramacı adına düzenlenen Uluslararası Beste Yarışması'nın ikincisi bu yıl piyano kategorisinde gerçekleştirildi. Jürisinde olmaktan onur duyduğum yarışmaya 19 ülkeden 41 eser katıldı. Birincilik ödülünü 1999 doğumlu genç besteci Emircan Pehlivan kazandı. Zamanın Şekli adlı eseri 7 Mart akşamı düzenlenen ödül töreninden sonra seslendirildi. Şimdi bu konser kaydını dinleyeceğiz. Gökhan Aybulus'a Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Emircan Pehlivan'ın Zamanın Şekli adlı piyano konçertosunu dinledik. Gökhan Aybulus ve Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası seslendirdi. 2026 İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması birincisi Emircan'ı bir kez daha yürekten kutluyorum. Gençlerimizin kayıtlarını dinlediğimiz 19 Mayıs özel yayın harika bir kayıtla sona eriyor. Çev Sanat'ın 100. yıl Cumhuriyet konserine kulak vereceğiz. 2024 yılı başındaki bu konserde dünyaca ünlü kemancı Maxim Vengerov 3 gencimizle sahneyi paylaşmıştı. Deniz Şensoy, Sofiko Çumburitse ve Bade Daştan'la Vivaldi'nin 4 keman için Si minör konçertosunu seslendirmişlerdi.

Vivaldi'nin Dört Keman için Si Minör Konçertosu'ndan dinlediğimiz bölümü Deniz Şensoy, Sofiko Çumbritse, Bade Daş'tan ve Maxim Vengerov seslendirdi. Çev Sanat Oda Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetiyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Atatürk sevgisiyle ve gençlerimizin başarı öyküleriyle dolu nice bayramlar kutlayalım. Yarın bu coşkuyu Tekirdağ'da vereceğim resitalde çoğaltmayı umut ediyorum. Yılmaz İçöz sahnesindeki konserime Tekirdağlı müzikseverleri bekliyorum. Aynı şekilde 23 Mayıs Cumartesi günü de Balıkesirli müzikseverlerle buluşacağız. Tüm etkinliklerimi sosyal medya hesaplarımla web sayfamdan takip edebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlık ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Sergey Rahmaninov. Kayıtlarda Rusya tarihinin Doğu Slavlarıyla başladığı bilgisi aktarılır. Ülkenin oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğu, savaşların, iklimin, politikanın, devrimlerin ve buna bağlı olarak insan yapısının da oldukça sert bir zemine oturduğu görülür. Aynı topraklarda sanat tarihine bakıldığında ise farklı kültürlerin mirasıyla şekillendiği, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda St. Petersburg merkezli sanat kurumlarının oluşmasıyla geliştiği izlenir. Akımların, ideolojilerin ve estetiğin devlet desteğiyle yapıtlarda can bulduğuna tanıklık edilir. Klasik müzik ise ülkenin yüz akı olarak en önde yürürken dünya sanatına da katkısı yadsınamaz. Rusya'da dünyaya gelen Sergey Rahmaninov ise ülkesinin önemli isimlerinden biri olur. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Şimdi onun ilk eserine geçelim. Sergey Rahmaninov'un Opus 18 2 numaralı piyano konçertosundan bir bölümü piyanist Byron Janis seslendiriyor. Soliste Antal Dorat yönetimindeki Minneapolis Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sergei Rahmaninov'un Opus 18 2 numaralı piyano konçertosundan bir bölümü piyanist Byron Janis seslendirdi. Soliste Antal Dorat yönetimindeki Minneapolis Senfoni Orkestrası eşlik etti. Nisan 1873'te Rusya'da dünyaya gelen Rahmaninov, yeteneği sebebiyle müzik kariyeri odaklı büyütülür. Oysa disiplin sevmeyen, ani kayıplar ve sorunlu aile hayatı nedeniyle uyumlu olmayan bir kişilik yapısına sahiptir. Ve o da bu sebeple en çok müziğe tutunur. Piyanist olmak için çıktığı yolculuğunda eserleri onu yeni bir kulvara dahil eder. Farklı formdaki eserlerinden her biri ona sadece tanınırlık değil, özgüven ve dönemin en büyük isimlerinden övgü de getirir. Ve özellikle 2 numaralı do diyez minör prelüdü bestecinin en büyük adımlarından biri olurken piyano edebiyatının başyapıtları arasına da girer. Şimdi Sergei Rahmaninov'un Opus 23 6 numaralı ve sözünü ettiğimiz Opus 3 2 numaralı do diyez minör prelütlerine kulak verelim. Piyanist Byron Janis seslendiriyor.

Sergei Rahmaninov'un Opus 23 6 numaralı ve Opus 3 2 numaralı prelütlerini piyanist Byron Janis seslendirdi. Sosyalist hareketler, devrimler sonrası ülkenin durumu, bastırılan ayaklanmalar ve gelen yeni reformlar. Rahmaninov işte tam da bu tarih aralığında yaşar ve eserlerinde yaşananların izleri duyulur. Duygulu, etkileyici ve dokunaklı sözcükleri anlatım dilini örneklemek için kullanılır. Rahmaninov eser yapısı sebebiyle Rus romantizmini sürdüren geç romantik besteciler arasında da gösterilir. Özellikle senfonik yapı düşüncesi piyano eserleri dahil birçok yapıtında hissedilir. Çağdaşı diğer bestecilere göre uzun yaşasa da hayatının büyük bir bölümü ülkesinin de içinde bulunduğu sıkıntılı yılları aşmaya çalışarak zorluklar içinde geçer. Gitgide bozulan sağlığı ise besteciyi oldukça yıpratır. 1943 senesinde kanser sebebiyle hayata veda eder ve Çaykovski sonrası romantiklerin

Sergei Rachmaninoff'un Opus 27 2 numaralı senfonisinden bir bölümü Edo Döwart yönetimindeki Rotterdam Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Rachmaninoff'un Opus 34-14 numaralı vokaliziyle sürüyor. Piyanist Rafael Orozco seslendiriyor.

Rachmaninoff'un Opus 34 14 numaralı vokalizini piyanist Rafael Orozco seslendirdi. Zaman kavramını ortadan kaldıran eserler her yeni yorumcuda yeni bir anlam kazanır. Çağımızdaki bu yorumculardan biri ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyanlardan piyanist Gökhan Aybulus'tur. 1982 senesinde Eskişehir'de dünyaya gelen yorumcunun yeteneği Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 4. sınıfına gittiği sırada keşfedilir ve müzik eğitimine başlar. Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda tamamladığı lisans ve yüksek lisans sonrası birçok ülkede başarılı performanslar sergiler, uluslararası ödüllerin sahibi olur. Ülkemizi gururlandıran Profesör Aybulus, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ve veda vakti. Piyanistler Gökhan Aybulus ve Özgür Ünaldı'nın seslendireceği Sergei Rachmaninoff'un iki piyano için Opus 17 2 numaralı suitinden bir bölüm sunuyoruz.

Sergey Rahmaninov'un iki piyano için Opus 17 2 numaralı suitinden bir bölümü piyanistler Gökhan Aybuluz ve Özgür Ünaldı seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Spikeriniz Gülden Özpamuk, haberleri veriyoruz. Haydut İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna saldırdı. 75'i Türk, 340'tan fazla aktivisti alıkoydu. Alıkoyulan aktivistlerin durumu belirsizliğini korurken 8 tekne seyrine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Küresel somut filosunda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaşlı hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Hırvatistan-İsrail gerilimi büyüyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail'in ülkesine atadığı yeni büyükelçi Nisan Amdur'un onay metnini imzalamayacağını duyurdu. Kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı ve Nisan Amdur'un sadece maslahat yüzer statüsünde görev yapabileceği açıklandı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını ve alıkonulan Türk aktivistlerin durumunun da görüşüleceği toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada değerlendirilecek. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey

için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformların sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Anadolu'nun en büyük teknoloji festivallerinden Selçuklu Teknosel 2026 sona erdi. 1062 takımın çeşitli kategorilerdeki projeleriyle mücadele ettiği festivalin sonunda coşku dolu ödül töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışın ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalleli 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullarda hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. Ankara Gölbaşı'nda köprü yapımı sırasında oluşan atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını söyledi. NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, fırtınanın içindeyiz dedi. İttifakın tüm cephelerde teyakkuz halinde olduğunu, enerji ve ticaret hatlarının baskı altında kaldığını söyledi. Afrika'da Ebola alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan hastalık nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında ölenlerin sayısı 130'u geçti. 500'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. Haberleri dinlediniz.

0: müzik hafızası.
1: Merhaba. Robbie Williams 4. stüdyo albümünde bir hayalini gerçekleştiriyordu. 2001 tarihli Swing When You Are Winning de öteden beri hayranı olduğu isimlerin parçalarını söylüyordu. Albümün çıkmasından 3 yıl önce bu dünyadan göçen Frank Sinatra ile yaptığı düet de bunlar arasındaydı. Bolca şans ve tabii teknoloji imkansızı mümkün kılmıştı. O parçayla It Was a Very Good Year ile açıyoruz bu haftayı.

Bill Miller, Robbie Williams'ın One For My Baby yorumu için 84 yaşında taburesini çekmiş. Neredeyse 30 yıl birlikte çalıştığı Frank Sinatra için çalıyormuş gibi vurmuştu piyanosunun tuşlarına.

Zagran Evans'ın 1968'de kaydettiği In the Year 2525'ı yorumlayan Laibach, insanlığı savaşların neden olabileceği son konusunda uyarıyordu.

Danimarka'dan Mikael Simpson'ın Depeche Mode'dan seçimi It Doesn't Matter To olmuş. Bu parçayı daha önce Danca dinlememiş olanlar için getirdik radyolarınıza. Depeche Mode defterini Any Second Now'la kapatıyoruz. Moi Caprice'in yorumu şöyle:

Nico'nun niye kült bir figür haline geldiğini anlamak için sadece The Velvet Underground yıllarına bakmak yetmez. Kendi ayakları üzerinde durduğu dönem de dikkate alınmalıdır. Sadece müzik değil, oyunculuk da yapan Nico, en karizmatik olduğu yıllarda modellikle de haşır neşirdi. İngiliz grup Toy, Nico'yu 1981'deki albümünden 60-40 ile hatırlıyor.

Henrik Ibsen'in sayısız A Doll's House uyarlamalarından birine 1973'te İngiliz yönetmen Patrick Garland imzasını atmıştı. Bu filmin müziklerini John Barry yapmıştı. Bizim seçtiğimiz A Doll's House yorumu ise Brighton'lı grup Toy'dan geliyor.

Joy Zipper 1984'e dönüp ilk The Smiths albümünde bulmuş aradığını. Az önceki What Difference Does It Make'i Shoplifters of the World Unite takip ediyor. Tanya Donnelly'yi 1987'den bir The Smiths parçasında dinliyoruz.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelenin kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Atamızın gençlere armağanı bugünün yıl dönümünde Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten duygularla kutluyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar ben Adil Seymen Altın Yelekluoğlu, şimdilik hoşça kalın.

Hit ve yeni şarkıların adresi Pop The Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor ve daha nice bayramlara diyoruz. Açılışta 1980'lerin melankolisini alıp modern synthpop estetiğiyle yeniden yaratan bir proje Tender May ve Silver Night.

Pop Durak Tenderme ile başladı, Romanya'da Raluca ile devam ediyor. Yeni tekli Belçikalı grup Vaya Con Dios klasiği Puerto Rico sample'ları eşliğinde Queen in Puerto Rico.

Romanya'nın ardından Almanya'daydık. Franz Zimmer veya tanıdığımız adıyla Alef Arben buradaydı. 2014 yılında Avrupa'da ilk onda yer bulan She Moves dinledik. Konuğumuz 70'li yılların disco müzik efsanesi prodüktörü Supernature'la müstesna Mark Serón. Yanında George ve Henry Flint'ten kurulu The Flints. Radyolarınızda Dancing Back to Life.

0: Romanya, Almanya, Fransa derken pop durak dünya turu Yunanistan'da. Panayotis Dimopoulos, müzik dünyasında kullandığı adı Koyot. Afro House motifleri taşıyan, enerjik ama atmosferik bir his yaratan Love the Sun.
1: Hey, this is Koyot. You're listening Pop Durock on TRT Radio 3.

Özellikle Deep House ve Ambient etkili elektronik müzik yapan DJ Kalma ve Blue Desire dinledik. TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta 2020'de hayata veda eden R&B ve soul müzik efsanesi Bill Withers'ın 1971 yılında hit yaptığı Ain't No Sunshine şarkıyı yeni makyajıyla tekrar kaydeden Dust

Rock, Frankie Valli ve Joe Cocker yorumlarıyla müstesna Lady Put the Light Out. Ancak yorum bu kez Just Funk'a ait. Hemen ardından Soul Pulse ve Ride albümünden Your Favorite burada olacak.

Unutulmaz pop ve rock klasiklerini alıp reggae ritimleriyle yeniden keşfeden, bunu yaparken de şarkıların asıl sahiplerinin orijinal vokallerinden yararlanan Kingston Sound System, yeni makyajıyla Tanita Tikaram efsanesi Twisting My Sobriety. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Kelly Bush ve Beautiful Things burada olacak.

11 yıldır müzik dünyasının önemli DJ'lerinden Kongs, Out Loud albümünden Pinau ve Teeth destekli çalışma Light Me Up.

2013 yılında Toka Toka ile hit olan Todor Ionescu projesi Fly Project, pop durakta yeni tekli Lonely.

Grammy adaylığı bulunan vokalist Evelyn ve aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı yapan prodüktör Roxton ikilisi Evelyn Roxton buradaydı. Yeni tekli In My Arms dinledik. Pop durakta finalde Stephen Torres. Modern R&B ve dans müzik altyapısında hazırlayıp romantik vokaller kullandığı şarkısı My Love.

Alyans Olmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Öncelikle tüm dinleyicilerimizin, ülkemizin ve devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı milli mücadelemiz anısına kutladığımız Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. Bugün Atatürk'ü anmanın yanı sıra Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle programımızı genç kuşak cazcılarımıza ayırdık. İstanbul Caz Festivali 2003 yılından beri Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen 28 yaş altındaki genç müzisyenlere uluslararası müzisyenler ile aynı sahneleri paylaşmaları, tecrübe kazanmaları ve festival sonunda çıkan albümde yer almaları için olanak sağlamakta. Biz de size önce 2025 yılı 32. İstanbul Caz Festivali'nde Genç Caz Artı platformunda yer alan genç cazcılarımızın çalışmalarından oluşan Genç Caz Artı 2025 albümünü dinletmek istiyoruz. Albümün ilk iki parçası Pür grubunun Dikkat ve Kaliko grubunun Solus adlı çalışmaları. Pür grubu İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünde bestecilik eğitimi alan davulda Toprak Özcan, alto saksafonda Barkın Şimşek, elektrik bas gitarda Adin Batu Şener ve elektrik gitarda Can Demir tarafından 2024 yılında kuruldu. Grup, doğaçlama pratikleri sonucu ortaya çıkan materyallerin müzikal aura ve form tema işbirliğini gözeterek kompozisyonlarını işliyor. Kaliko ise piyanoda Eyüp Efe Nurlu, kontrbasta Ulaş Özdemir ve davulda Özgür Deniz Alemdağ'dan oluşuyor. Cazı yalnızca bir tür değil, bir iletişim biçimi olarak ele alan grup, cazın ifade özgürlüğünden ilham alarak kendi anlatım dilini kuruyor. Kaliko'nun müziğe yaklaşımında duyarlılık ve denge ön plana çıkıyor. Dikkat Pür grubunun ortak bestesi, Solus'un bestesi ise Kaliko'da piyanoda yer alan Eyüp Efe Nurlu'ya ait.

Albümdeki tek vokalli parçanın sahibi olan Fuji grubu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 müzik tutkununun müzikal yolculuklarının kesişmesiyle 2024 yılında kuruldu. R&B, soul ve jazz tınılarını iç içe geçirerek özgün bir sound oluşturmaya çalışan grup, vokalde Derin Su Sarı, saksofonda Eren Can Kurtaran, gitarda Yiğit Antor, bas gitarda Lamia Demirok, klavyede Ahmet Cem Öncel, davulda ise Can Mavi Gözlü'den oluşuyor. Fuji'de her bir üye sahnede kendi tarzını kolektif bir şekilde harmanlarken yerli ve yabancı aranjeleri ve özgün bestelerini dinleyiciyle buluşturuyor. Genç Caz Artı 2025'te yer alan çalışmaları Bitmez Diye'nin sözleri ve bestesi grubun ortak çalışması. Fuji grubundan sonra dinleyeceğimiz triosu geçmiş projelerde birlikte yer almış ve birbirlerini hali hazırda tanıyan 3 enstrümantalistin oluşturduğu bir grup. 2025'te İlayda Hatipoğlu'nun önerisiyle Piyano Trio Ensemble olarak kuruldu. Piyanoda İlayda Hatipoğlu, basta Melih Can Yardı ve davulda Mehmet Ecebil'den oluşan grup, çoğunlukla piyanistlerin kendi triolarıyla çaldıkları besteleri ve piyano trioların repertuarını seslendiriyor. Triosu, piyano trio geleneğini günümüze yeni soluklarla taşımaya başlıyor. Triosu'dan dinleyeceğimiz Black Cat isimli çalışmanın bestesi piyanist İlayda Hatipoğlu'na ait.

Albümün son iki çalışması Irregular ve Sunwarmed. Irregular'ı seslendiren Kaos grubu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı caz bölümünde eğitim alan dört arkadaş tarafından 2025'te kuruldu. Gitarda Ferdi Alnak, bas gitarda Mert Şen, klavyede Yusuf Çebe, davulda Emre Öğüt yer alıyor. Grup geleneksel caz tınıları ile birlikte rock müziğin sert tavrını ve progresif müziğin karmaşık yapısını harmanlamakta. Irregular'ın bestesi gitarda yer alan Ferdi Alnak'a ait. Irregular'dan sonra Leviers grubundan Sunwarmed adlı parçayı dinleyeceğiz. Leviers, modern caz ve fusion türlerinde besteler üreten, Latin ve modal caz standartlarını dinamik ve akıcı bir yaklaşımla yorumlayan, ODTÜ Caz Orkestrası çatısı altında tanışmış, Ankara merkezli bir dörtlü. Gitarda Levent Güner ve davulda yer alan Ertuğrul Güner, uzun süredir kurguladıkları bu projeyi basta Furkan Fethi Demirören ve piyanoda Hakan Çakıcı ile birlikte 2024 yılında

bir kaynak olan Bizim Caz sitesinden aldık. Tüm caz severlerin Türk cazında yeni çıkan albümlerden konser bilgilerine, sanatçılar hakkındaki detaylı bilgilere ve daha birçok bilgiye ulaşabileceği hiçbir karşılık gözetmeden bizlerin bilgisine sunulan bu siteyi incelemesini öneririz. Bizim Caz ve Beren Paçacı'ya tekrar teşekkür ederek Irregular ve Sunworm'da adlı besteleri dinlemeye başlayalım.

Programımızın kalan süresinde daha tecrübeli 3 genç cazcımızın çalışmalarına yer vereceğiz. İlki 2025 yılında ikinci albümü Some Pieces of Myself'i yayınlayan Berkan Alpan'ın The Storyteller adlı çalışması. Albümde Berkan Alpan'ın gitarına, tenor saksofonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı, piyanoda Ben Cook, kontrbasta Greg Logman, davulda Austin McMahon eşlik etmiş. Hemen arkasından İzmir doğumlu iki cazcımızın çalışmalarına yer vereceğiz. İlk dinleyeceğimiz çalışma Egemen Tosunbaş'ın gitarda, Kemal Ergün'ün tenor saksofonda, Cenk Oğulcan Koç'un bas gitarda, Berkay Sümbül'ün davulda yer aldığı Eggman Quartet'in Smyrna kısaçalarından Spring Break in Smyrna adlı çalışması. Egemen Tosunbaş'ın geçtiğimiz günlerde Boston'da bulunan Berklee Jazz School Master of Music in Global Jazz programına kabul edildiğini belirterek kendisini tebrik ederim. Programımızın son parçası ise uzun zamandır yeni albüm haberini beklediğimiz Eda And'ın 2016 yılında NDR Big Band ile kaydettiği Oyun adlı bestesi. Bestenin yanı sıra Big Band düzenlemesi de Eda And'a ait. Aynı parçanın Engin Recepoğulları'nın soprano saksofonda, Volkan Hürsever'in kontrbasta, Volkan Öktem'in davulda yer aldığı versiyonla Eda And'ın Augmented Life albümünden de ulaşabilirsiniz. Size bu güzel çalışmalar ile veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3 konserleri. Hazırlayan ve sunan Cihat Aşkın.

İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Yeni bir Radyo 3 konserinde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşamki yayınımızda görev yapan tonmeisterimiz Mehmet Sungur, yapımcımız Didem Tayfur Saltık ve ben Cihat Aşkın sizlere en içten sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam sizleri ülkemizin alanlarında hızla başarı basamaklarını tırmanan dört genç sanatçımızla bir araya getiriyoruz. Bu genç sanatçılarımız bir araya gelerek yapmış oldukları oda müziği konserlerinde hem örnek teşkil ediyorlar hem de yeni eserleri ortaya koyuyorlar. Genç Kuartet. Genç Kuartet 2021-22 konser sezonunda birlikte başladığımız bir yolculukta bir arada olduğumuz genç sanatçılar. Genç Oda Orkestrası'nın üyeleri olarak da yer aldıkları konserlerde faal bir sezon geçirdiler ve bu akşam da radyomuzda bizim konuğumuz oldular. Sizlerin de konukları oldular. Kemanlarda Berkay Cantürk ve Gökhan Alpay. Viyolada Emir Kemancı ve Viyolonsel'de Esin Taşkın'dan oluşan genç kuartet sizlerle. Sevgili dinleyiciler, sanatçılarımız önce büyük Alman bestecisi Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 80 6 numaralı Fa minör yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirecekler. Öncelikle birinci bölüm Allegro Vivace Assai'yi dinliyoruz.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Fa minör yaylı çalgılar dörtlüsünden birinci bölümü seslendirdi genç kuartet. Berkay Cantürk'ü tanıyalım. Berkay Cantürk kuartetimizin keman üyelerinden bir tanesi.
1: Merhabalar. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum. 23 yaşındayım. Şimdi Mimar Sinan İstanbul Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisans yapıyorum. Özcan Ulucan ile. Aynı zamanda Oda Orkestrası'nda, genç Oda Orkestrası'nda çalışıyorum.
0: Bu nasıl bir araya geldiniz Berkay bu kuartetle?
1: Bu kuartetle Esin ve Gökhan'la zaten biz konservatuara, Bursa'da konservatuara beraber girdik. Çok yakın arkadaşız aynı zamanda. Emir'i de ben 2018'den beri tanıyorum. Hem yaptığı müziklerine saygı duyduğum için hem de çok yakın arkadaş olduğumuz için bir araya geldik. Bir 3-4 senedir beraber çalışıyoruz.
0: Harika. Dilerseniz şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm Allegro Assai.

0: Mendelssohn'un Yerli Çalgılar Kuartetinden ikinci bölüm Allegro Assai'yi dinledik. Genç kuartet seslendirdi. Şimdi Gökhan Alpay'la biraz sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz ay konser programımızda Trakya Üniversitesi Edirneli sanatçılarımız vardı. Bu ay ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nden sanatçılarımız var. Gökhan Alpay da Berkay gibi Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu.
1: Evet.
0: Biraz senden dinleyebilir miyiz?
1: Ben de şu an İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Sevil Ulucan'la çalışıyorum. Bursa'dan geldim ben de. Çocukluk arkadaşı hepsinin, Berkay'ın dediği gibi.
0: Oda müziği nasıl bir duygu sizler için?
1: Ya ben genel olarak çok seviyorum oda müziği yapmayı. Özellikle böyle yakın arkadaşlarımla olunca çok daha keyifli oluyor çalışma süreci genel olarak.
0: Peki konservatuvar eğitiminde oda müziği çalışmalarınız mutlaka bir hazırlık yapmıştır bugünkü günlere diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten Nemet Kuartet'in çellisti Mutlu Varlık Kocaeli ile çalışıyorduk Bursa'dayken de. Buraya geldim. Burada da çok değerli hocalarım var.
0: Peki gelecek planlarınız nedir?
1: Şu an yapabildiğimiz kadar daha çok program çıkartıp konserler vermek istiyoruz. Hep beraber de bunun için çalışıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Mendelssohn Kuarteti dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi de 3. bölümü dinleyelim. 3. bölümün başlığı Adagio.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün 3. bölümü Adagio'yu seslendirdi genç kuartet sevgili dinleyiciler. Kuartetin viyolacısı Emir Kemancı ile biraz sohbet etmek istiyorum. Emir, bir kuartette viyolacı olmak nasıl bir duygu?
1: Nasıl bir duygu? Yani bunu açıklamak çok zor olacak. Çünkü viyolacıların kaderi biraz değişik oluyor çünkü. Arada bir enstrüman olduğu için ne violonsele, ne violonsel, ne keman böyle kuartette çalmak bir viyolacı için aslında çok şanslı bir durum. Çünkü viyolacılar genelde böyle ya orkestracı oluyor ya da kuartette bir viyolacı oluyor. Ben de güzel ve iyi arkadaşlarla şu an kuartet yaptığım için, o da müziği yaptığım için aynı müzikte bir şeyler paylaşabildiğimiz için şu an çok mutluyum ben.
0: Viyolanın aslında çok önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü kemanın ve viyolonselin olduğu bir yerde viyolanın olmaması büyük bir eksiklik yaratıyor. Aslında bakılacak olursa dört sesli koro partisi gibi nasıl soprano, alto ve kalın sesler, ince sesler olarak ayrılmışsa koroda da yaylı sazlarda da bizde böyle bir ayrım var. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrabas şeklinde. Dolayısıyla viyolanın eksikliği benim için her zaman çok üzücü oluyor. Genelde viyolacıların kaderi dedim bu ama bence bu büyük şansı sonuna kadar kullanmalıyız diye düşünüyorum. Emir, 3 tane Bursalı arkadaşımız var. Sen nasıl bu gruba katıldın?
1: Berkay'ın da dediği gibi daha önce biz gençlik orkestralarından tanışıyoruz Berkay'la 2018 yılında. Bir oda müziği yapmak istedik, karar verdik. İlerleyen zamanlarda da umarım
0: farklı repertuarlar geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
1: Evet, kesinlikle düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda daha fazla konser, daha fazla etkinlikte bulunabilirsek çok mutlu oluruz.
0: Sevgili dinleyiciler, dilerseniz hemen 4. bölüme geçelim. Mendelssohn'un Fa minör kuarteti, Yaylı Çalgılar Dörtlüleri edebiyatı içinde en önemli dörtlülerden bir tanesi. Son bölüm, finale, Allegro Molto.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 80 6 numaralı fa minör yaylı çalgılar dörtlüsünü dinlediniz. Berkay Cantürk, Gökhan Alpay, Emir Kemancı ve Esin Taşkın'dan oluşan genç kuartet seslendirdi. Kuartetimizin violonsel sanatçısı Esin Taşkın'la bir sohbet yapalım. Esin,
1: merhabalar.
0: Oda müziğinde seni en çok etkileyen eserler nedir?
1: Aslında Dvorak Amerikan Kuartet'ten bayağı etkileniyorum. Aynı zamanda Elgar'ın piyanolu beşlisi en sevdiğim eser olabilir. Onun bende çok ilginç bir şekilde farklı bir hissiyatı var. İlk defa Erasmus'a gittiğim zamanlarda sakatlanan bir violonselcinin yerine çalmam rica edildiğinde sadece 2 hafta sonrasında bir konsere çıkılacaktı. Bir şeyleri hızlı ve atik bir şekilde halletmenin yolunu sanırım ilk o oda müziği eserinde keşfetmek zorunda kalmıştım. Ama sonrasında bunu yapmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu gördüm. O yüzden farklı bir yeri bende kesinlikle var. Şu anda bu şekilde düşündüğümde bütün eserler aslında benim için hepsi özel bir yerde. Çaldıklarım, çalmadıklarım ayrı. Ama o eser gerçekten o zaman beni çok derinden etkilemişti. Hiç tanımadığım insanlarla ve hepsi de erkekti aynen bu grupta olduğu gibi. Tek kız olarak orada da çok ilginç şeyler hissetmiştim. Diğer, yani farklı bir ülkeden olan insanla nasıl bir müzik paylaşmam gerektiğini ve bunu nasıl hızlı yapabileceğimi görmek sanırım, yani şu anda bir anda sorduğunuz zaman aklıma ilk bu hatıra geldi aslında.
0: Harika. Hangi ülkeye gitmiştin Erasmus'ta?
1: İspanya'ya gitmiştim.
0: Sevgili dinleyiciler, üniversitelerimizin yurt dışı bağlantıları var. Erasmus programlarında konservatuvar öğrencileri Avrupa ülkelerinde bağlantıları olan okullara bir dönem veya 2 dönem olarak gidiyorlar. Aynı şekilde o ülkelerden de ülkemize öğrenciler geliyor. Nasıl bir ortam vardı İspanya'da? Aradaki farklar nelerdir diye soracak olursak.
1: Öncelikle her zaman çok aşırı etki eden bir güneş ısısı vardı insan üzerinde ve bu çok fazla enerji ve mutluluk veriyordu. Tabii ki burada da yazları mükemmel güneşimiz var bizim de ama yani kışında en fazla 10-15 dereceye düşen bir ülkede yaşamak kesinlikle enerjimizi gerçekten çok ciddi bir şekilde etkiliyordu. O yüzden orada ben çoğu zaman mutluydum ve ama
0: sanatın birleştirici
1: en
0: gücü
1: o, evet. Gerçekten çok fazla şey düşünmediğimiz zaman kafamızda ve rahat bir ortamda ve sıcak bir ortamda bulunduğumuzda her zaman çok çok daha güzel şeyler ortaya çıkartabiliyoruz.
0: Evet, biz de bu akşam sanatın birleştirici gücüne bıraktık kendimizi ve güzel sohbetle, güzel müzikle devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Oğuzhan Balcı'nın düzenlemesiyle bir Afyon türküsü dinleyelim. Karahisar Kalesi.

0: Karahisar Kalesi, bir Afyon türküsü Oğuzhan Balcı'nın düzenlemesiyle genç kuartet seslendirdi. Değerli arkadaşlar, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çalışmalarınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Sizlerin hocası, çok değerli keman sanatçısı, ülkemizin genç kuşak keman sanatçılarının önde gelenlerinden bir tanesi Ozan Sarı ile çalıştınız. Biraz o çalışmalardan bahseder misiniz?
1: Ben bahsedeyim. Ben 10 sene Ozan Sarı ile çalıştım. Çok selamlar buradan ona. Çok keyifliydi 10 sene benim için. O böyle sadece klasik Batı müziği değil, Türk müziği tarafına da çok yatkın bir insandı. Ve onun için de bu kadar güzel, bugün çaldığımız gibi, çalacağımız gibi böyle düzenlemeler yaptı. Çok teşekkür ediyoruz ona da.
0: Kendisi hem düzenlemeleriyle, hem kemancılığıyla, hem eğitimciliğiyle, hem de çok vizyonlu çalışmalarıyla ülkemizde çok değerli çalışmalar yapacağına eminim. Özellikle onun solo keman için yazmış olduğu Türk kaprislerini merakla ve heyecanla bekliyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi onun genç kuartet için düzenlediği bir Bursa halk türküsünü seslendireceğiz. Ben de kemanımla genç arkadaşlarıma katılacağım. Aşalım.

Bir Bursa halk türküsü dinledik. Aşalım. Ozan Sari'nin düzenlemesiydi. Değerli arkadaşlar, biraz Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan bahsetmek istiyorum.

0: diyorum. Konservatuvar 1999 yılında kurulan çok önemli bir konservatuvar. Profesör Koral Çalgan'ın girişimleriyle ve Profesör İsmail Göğüş'ün ilk müdür olarak atanmasıyla bu konservatuvar kuruldu. Ben de bu konservatuvara zaman zaman davet edildim ve düzenli olarak 3-4 sene boyunca ayda bir defa giderek kemancı arkadaşlarla masterclass çalışmaları gerçekleştirdim. Bu dönem içerisinde gerek yaylı sazlar alanında, gerek nefesli sazlar alanında, gerek piyanoda ve diğer alanlarda Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı hakikaten çok büyük bir gelişme göstererek ülkemizin en önemli konservatuarları arasına katıldı. Bunu içeriğiyle değil de sadece vermiş olduğu mezunların kalitesiyle de başardı. Vermiş oldukları mezunlar sadece Bursa içerisinde değil ama ülkemizin dört bir yanına dağılarak değişik orkestralarda sanatçı olarak görevlerine devam ettiler. Konservatuarlarda öğretim üyesi oldular. Bursa'daki ortamı Berkay biraz bize anlatabilir misin?
1: Bursa aslında hani çok küçük bir şehir değil. Özellikle diğer şehirlere göre. Ama İstanbul'a geldiğimizde şunu fark ettim. Bursa'da biz mesela zaten toplam 16 kişi girdik konservatuara ve 4-5 kişi mezun oluyoruz. O yüzden herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Yani zaten az kişi olduğu için hem beraber müzik yapıyoruz hem gerçekten konser sonu çok konforlu ve çok fazla oda var. Bu bizim de eğitimimiz için çok önemli ve gerekliydi. İyi ki de Bursa'dan mezun olmuşum. Şimdi bambaşka bir şey bizim için özellikle İstanbul'da olmak.
0: Ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Özellikle konservatuvarın konser salonu, reçetel salonu, çalışma odaları hakikaten ülkemizde örnek gösterilecek okullardan bir tanesi. Değerli dinleyiciler, programımızda son olarak genç kuartetten ünlü Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın Oblivion isimli eserini dinleyeceğiz. Düzenleme Thomas Kişkel'e ait.

Thomas Kişkel'in düzenlemesiyle Astor Piazzolla'nın Oblivion isimli bu güzel eseriyle programımıza son veriyoruz.

0: Dere güzel bir oda müziği akşamı. Genç kuartetin üyeleri Berkay Cantürk, Gökhan Alpay, Emir Kemancı ve Esin Taşkın'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlerle buluştuğumuz Radyo 3 konserleri programının da sonuna geldik. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Didem Tayfur Saltık ve sizlere sesimizi ileten tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve ben Cihat Aşkın, yeniden görüşünceye dek sağlıklı, müzik dolu günler diliyoruz.
1: Radyo 3 konserleri. Hazırlayan ve sunan Cihat Aşkın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Orijinal. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. TRT ailesi olarak tüm müzikse

severlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Programımızın açılış parçası In Your Eyes. 80'lerin unutulmaz hitlerinden biri olan bu parçayı George Benson'ın eşsiz yorumuyla hatırlıyoruz. Ancak parçamız orijinalinde Dan Heal'e ait. Sanatçının 1983 tarihli parçası Love in the Shadows albümünde. Şarkı henüz derinliğini kazanamadan George Benson'ın radarına takılmış ve onunla anılmaya başlamış. Bundan tam 10 yıl sonra Dan Heal parçayı Ricky Franks'le düet yaparak yeniden kaydetmiş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Dan Heal versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından George Benson'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Give Me The Night diyoruz. İlk olarak In Your Eyes sizlerle.

Sırada 90'lara damgasını vuran bir parça, Never Let Her Slip Away var. 1992'de ünlü İngiliz dans grubu Undercover tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, disco janrasının önemli hitlerinden biri olmuştu. Ancak parçamız orijinalinde Andrew Gold'a ait. Sanatçı parçayı 1978'de Old Is In Heaven 2 albümünde yayınlamıştı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Andrew versiyona kulak vereceğiz. Ama hemen ardından başarılı grup Undercover'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Love Town diyoruz. İlk olarak Never Let Her Slip Away sizlerle.

Love Town bizlerleydi. Şimdi ise sırada Giving It Up For Your Love var. 80'lerin başarılı sanatçılarından biri olan Dilbert MC Clinton tarafından duymaya alışık olduğumuz bu parça yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Ancak parçamız orijinalinde Jerry Williams'a ait. 1979'da parçayı besteleyip yayınlayan sanatçı Gun albümüyle de büyük ses getirmişti ancak bu parça pek ilgi görememişti. Bundan birkaç yıl sonra yayınlanan Dilbert yorumu şarkının hak ettiği değeri görmesini sağladı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Jerry versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Dilbert'ten de bir parça dinlemek istiyoruz ve The Sun Medley diyoruz. İlk olarak Giving It Up For Your Love sizlerle.

The Sun Medley bizlerleydi. Şimdi ise sırada 70'lerin unutulmaz hitlerinden biri Since You Been Gone var. Down to Earth albümüyle büyük ün kazanan Rainbow grubundan duymaya alışık olduğumuz bu parça, albüme alınmadan önce single olarak yayınlanmış ve kısa sürede listelerin zirvesinde yerini almıştı. Ancak parçamız orijinalinde Russ Ballard'a ait. 1976 yılında single olarak yayınlayan sanatçı, sonrasında Winning albümünde parçaya yer vermişti ancak beklenen ilgiyi pek görememişti. Rainbow grubunun yorumundan sonra şarkı büyük ün kazandı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Russ versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Rainbow'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Stargazer diyoruz. İlk olarak Since You Been Gone sizlerle.

0: TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Arctic Monkeys. Gruba bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta grubun 2013'te Fox Invited Guest'te verdikleri unutulmaz akustik konserinden bir kesit var. Hoşça kalın.
1: Use your imagination.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber hocamızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Uluslararası sularda seyreden teknelere katil İsrail unsurları müdahale etti. Aktivistlere silah doğrulttu ve ateş açtı. Filodaki Lina Al-Nabusi isimli tekne tüm engellemelere rağmen Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi, birlik ve beraberliğe olan ihtiyacı hatırlattı. Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini de belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. ABD Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran'sa Washington'un reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını söyledi. Afrika'da Ebola salgını

0: uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında ölenlerin sayısı 130'u geçti, 500'den fazla şüpheli vaka tespit edildi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi yarın İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Okyanusya kıtasındaki gezintimize devam ediyoruz. Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız ikinci bölümde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar eşliğinde güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Açılışta Papua Yeni Gine'nin doğusunda Rabaul kasabasında yaşayan yerel müzisyenlerden oluşan Papua New Guinea String Band'in dünyaca ünlü gitarcı Bob Brosman'la ortak olan çalışmalarından Rabaul, Umalari, Rabaul Town ve Pukai isimli dört şarkıyı dinledik. Sömürgeciliğin tesadüfi ama olumlu yan etkilerinden biri seyyahların dünyanın dört bir yanındaki kıyılara çıkardığı gitarlar olmuştu. Bu bakımdan Papua Yeni Gine bir istisna değildi ama 800'den fazla dil konuşan büyük bir yerli nüfusa ev sahipliği yaparak 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına kadar büyük ölçüde keşfedilmemişti. İşte bu yüzden çok uzaklardan gelen gitarlar için bu ada dünyada keşfedilmeyi bekleyen son yerlerden biriydi. Papua Yeni Gine'nin Doğu Yeni Britanya eyaletinde en ücra köşesinde bulunan Rabaul kasabası zor zamanlar geçirmişti. Aynı yüzyıl içinde iki kez büyük volkanik felaketlerle ve bir kez de yabancılar tarafından dayatılan büyük bir savaşla tahrip edilmişti. Kasabanın yerel halkı Tolailer bu doğal ve insani felaketlerden büyük ölçüde acı çekmiş ama yine de bir şekilde kendilerini her zaman toparlamayı ve morallerini yüksek tutmayı başarmışlardı. Halkın iyimserlik kapasitesine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri de müzikleriydi. Bu müzik için yerel telli sazlar grubu tarafından gerçekleştirilen vokal ve enstrümanların enerjik ve benzersiz bir karışımı diyebiliriz. Dünyadan yerel seslerde şimdi Papua Yeni Gine'nin Rabaul kasabasında yaşayan yerel müzisyenlerden oluşan Papua New Guinea String Band'in dünyaca ünlü gitarcı ve etnomüzikolog Bob Brosman'la ortak çalışmaları Songs of Volcano albümünden dört şarkı dinleyeceğiz.

Dünyadan Yerel Sesler'de Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız programların ikinci bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Rabaul kasabası gitarların ilk kez Papua Yeni Gine'ye geldiği yer olarak biliniyor. Aslında çoğu müzik Pasifik Okyanusu boyunca enstrümanları ve fikirleri arkasında bırakarak teknelerde denizcilerle birlikte seyahat etmiş ve daha sonra bu adada dış dünyadan soyutlanarak filtre edilmiş. Müzik burada 1860 yılında Hawaii'de veya 1830'da Meksika'da çalınan gitar müziğinin neye benzediğini bize anımsatan kırılgan bir masumiyet ve güzellik taşıyor. Bob Brosman ise bilindiği üzere bir dünya müziği uzmanı ve dobro tarzı Amerikan gitarın en önde gelen temsilcilerinden. Gitarın son 500 yılda dünya çapında yaptığı yolculuğa hayran bir etnomüzikolog olarak sanatçı, dünyanın dört bir yanındaki yerel müzisyenlerle birlikte çalışmış. Bob, yapımcı Phil Donison'la Doğu Yeni Britanya eyaletindeki 5 köye 5 farklı Tolai telli sazlar grubu ile birlikte çalmak için gitmiş. Performansların kaydedilmesinin amacı kısmen bu kırılgan müziği ortadan kaybolmadan önce belgelemek ve kısmen de şaşırtıcı derecede müzikal altyapı eksikliği olan Papua Yeni Gine'deki müzisyenlere olanak sağlamakmış. Bu projenin yaratılması sadece bazı büyük dostluklar, unutulmaz bir hikaye ve bazı olağanüstü sonuçlar doğurmakla kalmamış. Aynı zamanda adadaki yerel müzisyenlerin müzik yaşamlarına devam etmelerini sağlamış. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Rabaul kasabasında yaşayan yerel müzisyenlerden oluşan Papua New Guinea String Bands'in dünyaca ünlü gitarcı Bob Brosman'la olan çalışmalarından ortaya çıkan 2005 tarihli Songs of Volcano albümünden dinleyeceğimiz 4 şarkı sizlerle.

Önümüzdeki hafta Papua Yeni Gine'nin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında tenor saksafoncu Ben Webster'ın Ballads albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. 1950'lerde tenor saksafoncu Ben Webster güçlerinin zirvesindeydi. Müzikal kişiliği gerçekten iki ayrı duyguya sahipti. Daha hızlı parçalara sert ve balatlarda şaşırtıcı derecede sıcak ve hassas. Webster bu kayıtlar boyunca ikinciyi kullanır. Klarnetçiler Tony Scott, Jimmy Hamilton ve piyanistler Teddy Wilson, Hank Jones'un duyulmasına rağmen odak noktası tamamen büyük tenor üzerinde. Müzik hem güzel hem de yaratıcı. Caz dünyasının en zarif ve nefes kesici saksafoncularından biri olan Ben Webster'ın 1950'li yılların sonlarında çıkan kayıtlarından derlenen Ballads albümü caz tarihinin en romantik ve lirik eserlerinden biri kabul edilir. Chelsea Bridge, All Too Soon ve Willow Wait For Me ile caz ağacı başlıyor.

Albümün genel karakteri The Brood and the Beautiful. Ben Webster kariyerinin başında agresif ve sert tonuyla tanınırken The Brood. Bu albümde onun beautiful, güzel tarafına şahit oluyoruz. Tonu Webster'ın saksafonundan gelen o meşhur fısıltılı Brady ses. Her notanın sonunda duyulan hava sesi albümün imza karakteridir. Şarkılar genellikle hüzünlü, derin ve aşırı derecede samimidir. Dinleyiciye adeta kulağına bir hikaye fısıldanıyormuş hissi verir. Albümdeki parçalar genellikle 1953-1959 yılları arasındaki farklı seanslardan bir araya getirilmiştir. Webster'a eşlik eden isimler cazın devleridir. Piyano, Oscar Peterson, zarif ve destekleyici tuşesiyle albümün mimarlarındandır. Bass, Ray Brown, Davul, Ed Thigpen, Come Rain or Come Shine, Prelude to a Kiss ve Do Nothing Till You Hear From Me ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Ağacı programında tenor saksafoncu Ben Webster'ın Ballad albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Ben Webster'ın Ballad yorumları teknik görüşten ziyade hikaye anlatıcılığına dayanır. Webster bir baladı çalmadan önce mutlaka şarkının sözlerini okurmuş. Sözlerin anlamını bilmediği bir şarkıyı kalpten çalamayacağına inanırmış. Tenor saksafonun teknik sınırlarını değil, duygusal sınırlarını zorlar. Ben Webster'ın Ballad albümü aslında tek bir günde kaydedilmiş bir stüdyo albümünden ziyade onun Oscar Peterson Trio ile olan altın dönemindeki en iyi lirik performanslarının bir kürasyonudur. Webster'ın çalma stilini analiz ederken anahtar kelimemiz subtone tekniğidir. Yani notanın önüne veya arkasına eklenen o yoğun nefes sesi. Bloom'un We'll Be Together Again ve Early Autumn dinliyoruz.

Webster melodiyi olduğu gibi çalmaz. Onu büker, kelimelerin üzerine basa basa bir şarkıcı gibi ifade eder. Oscar Peterson albümde teknik şov yapmaktan kaçınır. Minimal, kristal berraklığında akorlarla Webster'ın geniş bir tonu için büyük bir boşluk yaratır. Webster karmaşık armoniler yerine melodilerin saflığına odaklanır. Programın sonunda Until Tonight, Teach Me Tonight ve Almost Like Being in Love dinliyoruz.

Webster vokal gibi çalma yeteneğinin zirvesidir. Metronomun biraz gerisinden gelerek laid back, acelesi olmayan bir adamın bilgeliğiyle çalar. Bu dinleyicide derin bir huzur ve aynı zamanda bir parça hüzün bırakır. Ses seviyesini o kadar ustaca kontrol eder ki saksafon bazen bir fısıltıya dönüşür, bazen ise oda dolusu bir sıcaklığa ulaşır. Webster bu parçaların hiçbirinde hızlı çalmaya çalışmaz. Onun ustalığı notalar arasındaki sessizliği nasıl kullandığında yatar. Onun bu nefes alma anlarının bile müziğin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Albümden dinleyeceğimiz son kayıt What Am I Here For?

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte caz ayinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Radyo 3. Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Hırvatistan Radyosu'nun 1926 yılında gerçekleşen ilk yayınının 100. yıl dönümü sebebiyle ülkenin önde gelen besteci ve icracılarına yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Frano Parats'la başlıyoruz. Hırvat Bilim ve Sanat Akademisi üyesi olan 1948 doğumlu bestecinin Nefesli Çalgılar için Scherzo adlı eserini Zagreb Nefesli Çalgılar Beşlisi seslendiriyor.

Hırvat besteci Frano Paratsın Nefesli Çalgılar için Scherzo başlıklı eserini Zagreb Nefesli Çalgılar Beşlisi'nden dinlediniz. 18. yüzyıl bestecisi Ivan Jarnovic'in solo piyano için kaleme aldığı Sol Majör Fantezi ve Rondo ile devam ediyoruz.

İvan Yarnovich'in sol majör fantezi ve rondosunu piyanist Vladimir Krpan'dan dinlediniz. Hırvat opera sanatçısı ve besteci Vladimir Rudyak'ın düzenlediği Yeşil Orman başlıklı geleneksel şarkı ve bariton ve orkestra için 5 halk ezgisi var sırada.

Vladimir Rudyak'ın düzenlediği Yeşil Orman başlıklı geleneksel şarkıyı ve ardından bariton ve orkestra için 5 halk ezgisini dinledik. 20. yüzyılın İtalyan arpist ve bestecisi Alberta Suriani'nin arp için partitasıyla devam ediyoruz.

20. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Alberto Suriani'nin Arp için Partitasını Branca Yanyanin Magdalenik seslendirdi. 18. yüzyıl bestecisi John Stanley'nin Org için Gönüllü adını verdiği eseri var sırada. Org eşlikli solo trompet düzenlemesiyle dinliyoruz.

John Stanley'nin Gönüllü adlı eserini trompette Stanko Arnold ve orgda Ljerka Očić Turkulin'den dinlediniz. 20. yüzyılın Hırvat bestecilerinden Kristo Odak'ın senfoni formundaki ilk eseri olan Opus 36 Adriyatik Senfonisi ile devam ediyoruz.

Christo Odak'ın 1940 tarihli Opus 36 Adriatic Senfonisini Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 19. yüzyıl bestecisi Dora Pejacevic'in solo piyano için Opus 19 Çiçeklerin Hayatı başlıklı 8 kısa parçadan oluşan eseri var sırada.

Hırvatistan'ın öncü bestecisi Dora Pejacevic'in Opus 19 Çiçeklerin Hayatı başlıklı eserini piyanist Ida Gamulin seslendirdi. Programımız

Franz Joseph Haydn'ın Kaiser Kuarteti olarak da bilinen Opus 76, İmparator alt başlıklı Do majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Sebastian Kuartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü kuruluşu 1871 yılına dayanan ve 1920 yılında bugünkü adını alan Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın 13 Ekim 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Ivan Josip Skender yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1954 doğumlu Hırvat kemancı Goran Kontzar. Konser programından ilk olarak Mozart'ın bugüne kadar yazılmış en iyi 10 operadan biri olarak nitelendirilen Figaro'nun Düğünü operasının uvertürünü dinliyoruz.